piyanist Daniel Haide ile Avusturya'da sahne alan bariton André Schoen, Richard Strauss'un liderinden seçkiler seslendirdi. Sanatçının resitali Richard Wagner'in, Matilda Wiesendonck'un 5 şiiri üzerine kaleme aldığı Wiesendonck liedleriyle devam ediyor.

Richard Wagner'in Wiesendonck-Liedleri serisini bariton André Schoen seslendirdi. Sanatçının resitali Alexander von Zemlinsky'nin Opus 8 dizisinden 4 lied ve ardından Richard Strauss'un Allerseelen ve Breit über mein Haupt başlıklı liedleriyle devam ediyor.

Bunu da Daniel Hayden'in eşlik ettiği bariton André Schoen, Alexander von Zemlinski ve Richard Strauss'un liderinden seçkiler seslendirdi. Sanatçının 23 Ağustos 2025 tarihli resitali yine Richard Strauss'a ait Opus 27 4 Lied serisiyle sona eriyor.

Strauss'un Opus 27 4 Lied serisini bariton André Schoen yorumladı. Piyanist Daniel Haide eşliğinde sahne alan sanatçı, Richard Strauss'un Zweig Nunc ve Robert Schumann'ın Trajedi başlıklı eserlerini seslendirmek üzere tekrar sahneye davet ediliyor.

Bariton André Chauvet'in resitali Richard Strauss ve Robert Schumann'a ait iki eserle sona erdi. Programımız Alexander von Zemlinsky'nin Andersen'in aynı adlı masalı üzerine orkestra için bestelediği Küçük Deniz Kızı başlıklı eseriyle devam ediyor.

Miss Betty Douglas, Johannes Brahms'ın Opus 116 Fanteziler başlıklı serisinde yer alan Intermezzo başlıklı dördüncü parçayı seslendirdi. Fritz Kreiser'in keman ve piyano için Aşk Acısı adlı eseri var sırada. Eseri cellist Lee Wein yorumuyla dinliyoruz.

ki Royal Concertgebouw Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Maurice Ravel'in iki piyano için bestelediği Anne Kas Süitinden Peri Bahçesi başlıklı bölümle sona eriyor.

Tia ve Marielle Labbé piyano ikilisi Maurice Ravel'in 1910 tarihli Anne Cas Suite'inden Peri Bahçesi başlıklı bölümü yorumladı. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Açık Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Christoph Gluck'un Paris ve Helena başlıklı operasından bölümler ve Claude Debussy'nin Imajlar başlıklı orkestra süitinden Bahar Döngüsü başlıklı 3.

Bölümü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne, 2010 yılında aramızdan ayrılan çağdaş dönemin önde gelen isimlerinden Henryk Goretzky ile başlıyoruz. Besteci 1991 yılında Kronos Quartet tarafından sipariş edilen Quasi una Fantasia alt başlıklı Opus 64 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Royal Quartet seslendiriyor.

Nikoretski'nin Quasi Una Fantasia alt başlıklı Opus 64 2 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü Royal Quartet seslendirdi. Aynı zamanda bir besteci olan Galanta Prensi, Bale Serazi'ye ait Göksel Armoni başlıklı koral eserden bölümlerle devam ediyoruz.

635-1713 yılları arasında yaşamış Galanta Prensi Palestrazi'nin Göksel Armoni başlıklı eserinden bölümleri solistler ve Savaria topluluğu seslendirdi. Walter Gisking'in Domenico Scarlatti'nin bir teması üzerine piyano için yazdığı şakon var sırada.

Fransız asıllı Alman besteci Walter Gisking'in Domenico Scarlatti'nin bir teması üzerine yazdığı şakonu piyanist Joseph Mock seslendirdi. Camille Saint-Saëns'ın keman ve orkestra için Opus 83 Havanez başlıklı eseriyle devam ediyoruz. Solist Moshe Amer.

Saint-Saëns'ın Opus 83, Havanez başlıklı eserini kemancı Moşe Amer ve Winnipeg Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sırada Mozart var, bestecinin keman ve orkestra için kaleme aldığı Do majör rondonun flüt ve piyanoya uyarlanmış versiyonunu dinliyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın keman ve orkestra için kaleme aldığı Do majör rondoyu, flütte Karina Yandl ve piyanoda Svetlana Sokolova'nın yorumuyla dinledik. Christoph Gluck'un Paris ve Helena başlıklı operasından bale müziği bölümleriyle devam ediyoruz.

Sop Gluck'un Paris ve Helena başlıklı operasından bölümleri, Ludovit Reiter yönetimindeki Radyo Bratislava Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. 17. yüzyılın kadın bestecilerinden Chiara Margherita Cozzolani'nin O Quam Bonus Est başlıklı moteti var sırada.

Fra Margarita Cossolani'nin O Quam Bonus Es adlı motetini Capella Artemisia topluluğundan dinlediniz. Johannes Brahms'ın solo piyano için 1892 yılında bestelediği Opus 116 Fanteziler albümünden Intermezzo başlıklı dördüncü parçayla devam ediyoruz.

Kreisler'in Aşk Acısı adlı eserini çelist EY ve piyanist Gretel Dans Devil'dan dinledik. Programımız Claude Debussy'nin 1909 yılında kaleme aldığı İmajlar başlıklı orkestra süitinden Bahar Döngüsü başlıklı 3. bölümle sona eriyor.

Debussy'nin İmajer başlıklı süitinden Bahar Döngüsü adlı son bölümü Juan Homenya yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu da belirtti. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazının çıkarılması için çalışmalara bugün başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda da 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcılar için dosya tekrar açıldı. Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı başsavcılığın itirazı üzerine kesin olarak kaldırıldı. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerinde bulunduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklu bulunuyor. Hafta başından itibaren kuzey iç ve doğu kesimlerde sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Düzce için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı var. İstanbul'da bugün, Ankara'da ise Perşembe günü yağış bulunuyor. Down sendromlu milli judocu Ahmet Ünal engel tanımıyor. Kariyerine Avrupa ve Olimpiyat zaferleri sığdıran 24 yaşındaki sporcu İsveç'te düzenlenen Judo'dan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimize karşı karşıya gelsin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım, Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüri özel ödülü verildi. Belgesel, eli kanlı Netanyahu kabinesini ise rahatsız etti. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, NASA yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Zohr'u vatandaşlıktan atmakla tehdit etti. Haberleri dinlediniz.

watch. Watch.

Johann Sebastian Bach'ın 1049 sayılı 4 numaralı sol majör Brandenburg konçertosundan bölümler dinlediniz. Helmut Müller-Brühl yönetimindeki Köln Oda Orkestrası seslendirdi.

Joseph Haydn'ın 3 sayılı sol majör 2 flüt ve yaylı sazlar için konçertosundan bölümler dinlediniz. Helmut Müller-Brühl yönetimindeki Köln Oda Orkestrası seslendirdi. Solistler Benoît Fromage ve Ingo Nelken'di.

Joseph Martin Krauss'un 143 sayılı Re majör senfonisinden bölümler sunduk. Peter Sundqvist yönetimindeki İsveç Oda Orkestrası seslendirdi.

Antonio Rossetti'nin 75 sayılı Fa majör fagot konçertosundan bölümler dinlediniz. Nicola Pasca yönetimindeki Neubrandenburg Filarmoni Orkestrası

Daniel François Esprit Auber'in 25 sayılı Le Cheval de Bronze adlı bale süitinden bölümler dinlediniz. Dario Salvi yönetimindeki Yanaçek Filarmoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

Pianoforte'den gününüze merhaba değerli dinleyenlerimiz. Programımızın yeni bir bölümüyle sizleri selamlıyoruz. Dünyaca ünlü bestecilerin müzik mirasına armağan ettikleri klasik müzik eserlerinden oluşturduğumuz ve piyano müziğinin başrolde bulunduğu bir repertuarı sizlere ünlü yorumcuların kayıtlarından sunmak üzere radyolarınıza konuk oluyoruz. Stüdyomuzda bizler, radyolarınızın başında sizler yaklaşık bir saat süresince bir aradayız. Spikeriniz Pınar Kundakçı Temel, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu'yla Pianoforte başlıyor. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda sizlere sunacağımız ilk eser Brahms, Macar Dansları numara 1 sol minör. Eseri 4 el piyano versiyonuyla Duo Kromelinik adını taşıyan piyano ikilisi Patrick Kromelinik ve Taeko Kuwata'nın yorumuyla radyolarınıza ulaştırıyoruz.

Az önce Brahms'ın dünyaca ünlü notalarıyla Macar dansları künyeli eserlerinden bir numaralı Macar dansını 4 el piyano versiyonuyla sunduk sizlere. Diyo Kromelinik yorumladı. Programımızda sizlere sunacağımız ikinci müzik dinletisi Smetana'nın dilimizde vatanım anlamına gelen Mavlast adlı 6 tane ve her biri kendi hikayesine sahip birbirinden bağımsız olan senfonik şiirlerinin ikincisi Moldau. Orijinali orkestra için yazılan dünyaca ünlü Moldau'yu 4 el piyano versiyonuyla sunacağız sizlere. Eser Moldau nehrinin Bohemia ormanındaki kaynağından çıkıp Çek kırsalından ilerleyerek Prag şehrine akışını konu edinen melodisiyle Diyo Kromelinik tuşesinden radyolarınıza ulaşıyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce sizlere Smetana'nın dilimizde vatanım anlamına gelen Mavlast adlı 6 tane senfonik şiirinin ikincisi olan Moldau'yu 4 el piyano versiyonuyla 1974-1994 yılları arasında aktif olan ve dünyaca ün kazanan Duo-Kromelinik adlı piyano ikilisi sanatçılar Patrick Kromelinik ve Tayaka Kuwata yorumundan sunduk. Program repertuarımızda 4 el piyano versiyonuyla ve Duo-Kromelinik yorumuyla sizlere şimdi sunacağımız müzik dinletisi Schubert Rondo La Majör Opus 107 D 951.

Schubert, Rondo La Major Opus 107 D951 künyeli eseri Diyo yorumundan dinlediniz. Sizlere şimdi sunacağımız eser Scriabin Etüt Opus 8 numara 12 eseri Ingolf Wunder yorumluyor.

Program repertuarımızda sizlere sunacağımız eserde Perdenin Ardında dünya müzik tarihinin en büyük isimlerinden Beethoven var. Ve sahnede klasik müziğin yaşayan değerlerinden piyanist ve orkestra şefi kimliğiyle tanınan dünyaca ünlü sanatçı Daniel Barenboim. Beethoven Piyano Sonatı numara 11 Si bemol majör opus 22. Bölümler: 1. bölüm Allegro con brio, 2. bölüm Adagio con molto espressione, 3. bölüm Menuetto, 4. bölüm Rondo Allegretto.

0: Beethoven, piyano sonatı numara 11, si bemol majör, opus 22 künyeli eseri, dünyaca ünlü piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim'un yorumundan dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz eserlerin ardından programımızın bugün de sonuna geldik. Programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Haftaya yeniden buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Pianoforte.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Allegro.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden ve haftadan merhaba. Gününüzü güzelleştirecek, hoşa giden ezgilerle sizlerle olacağız bir saatlik beraberliğimizde. Günün telaşı içinde kendinizi müziğe bırakmaya ne dersiniz? Fransız romantizmiyle başlayalım bugün. Bazen bir melodinin içinde kocaman bir hikaye saklıdır. Francis Poulenc'in La Chemin de l'Amour, Aşkın Yolları adlı hafif tarza yakın melodisini sunalım önce. Bu eser Poulenc'in 1940 yılında yazmış olduğu bir şanson. Fransız şair Jean Anouilh'in Leocadie adlı oyunu için bestelenmiş ve sahne üzerinde sahnelenmiş. Geçmişte yaşanmış bir aşkın ardından duyulan özlem anlatılır. Birlikte yürünmüş yollar, hatıralar ve geride kalan mutluluklar. Melodi ise son derece sade ve zarif. Fransız repertuarındaki incelikleri ve şiirselliği ortaya çıkaran soprano Sabine Deuil'e piyanist Alexander Taraud eşliğinde seslendiriyor.

Francis Poulenc'in Aşkın Yolları başlıklı zarif şarkısını Fransız soprano Sabine Duvielle'den piyanist Alexander Taraut eşliğinde dinledik. Şimdi yine Fransız repertuarının en güzel eserlerinden birine kulak veriyoruz. Gabriel Fauré'nin erken dönem eserlerinden biri olan Au de l'eau, su kenarında. İki kişinin su kenarında dünyanın geri kalanından uzaklaşarak kendi küçük dünyalarında kalmasını anlatıyor. Aşk, doğa ve huzur birbirine karışıyor. Melodinin sadeliğinin altında ise çok derin ve zarif bir romantizm hissediliyor.

Gabriel Fauré'nin Opus 8, bir numaralı Su Kenarında başlıklı şarkısını Fransız soprano Sabine Deuillet ile ve piyanist Alexander Taraut'tan dinledik. Dinleyeceğimiz son Fauré melodisi Opus 23, bir numaralı Beşikler. Denizin üzerinde sallanan gemilerle kıyıda kalan evlerin beşikleri arasında bir karşıtlık kuruluyor. Bir tarafta güvenli, sakin ve huzurlu bir yuva, diğer tarafta ise uzaklara, bilinmeyene doğru çağıran bir deniz. Sabine Deuillet ve Alexander Taraut son kez bizlerle.

Gabriel Fauré'nin Opus 23 1 numaralı Beşiklerini dinledik. Soprano Sabine Deveyle ve piyanist Alexander Taraut seslendirdi. Sevgili dinleyenler, beraberliğimizde şimdi de klarnetin büyüleyici tınısını çok özel bir şekilde kullanan Avusturyalı bir sanatçı var. Andreas Oetinsaama. Özellikle sıcak, yumuşak ve son derece zarif ses rengiyle dikkat çeken önemli yorumculardan biri. Johannes Brahms'ın Opus 120 1 numaralı klarnet ve piyano sonatından 2. bölüm Andante un poco adagio'yu sunuyoruz. Piyanist Jose Gallardo ile birlikte seslendiriyor Oetinsaama.

Johannes Brahms'ın Opus 120, 1 numaralı fa minör klarnet ve piyano sonatından 2. bölüm Andante un poco adagio'yu dinledik. Avusturyalı klarnetçi Andreas Ottenzama ve piyanist Jose Gallardo seslendirdi. Şimdi de bestecinin piyano için Opus 118, 6 piyano parçasından 2. parça olan Intermezzo'yu klarnet ve piyano için yapılmış olan düzenlemesiyle sunacağız. Andreas Ottenzama bu kez Yuja Wang'la birlikte seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın Opus 118, piyano için 6 parçasından 2 numaralı La minör, Intermezzo'yu, klarnet ve piyano için yapılmış olan düzenlemesiyle dinledik. Andreas Oettingsamer, piyanist Jurjen Wank'la birlikte seslendirdi. İki sanatçı şimdi de klarnet ve piyano için düzenlemesini Oettingsamer'ın yapmış olduğu Felix Mendelssohn'un Sözsüz Şarkılar dizisinden Opus 67 2 numaralı canlı ve zarif karakterli parçayı seslendiriyor. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, klarnetist Andreas Oettingsama ve piyanist Yuja Wang, Felix Mendelssohn'un Sözsüz Şarkılar dizisinden Opus 67 2 numaralı canlı ve zarif karakterli sözsüz şarkıyı seslendirdiler. Şimdi de Opus 30 yine bestecinin sözsüz şarkılarından 6 numaralı Allegretto Tranquillo'yu dinleyeceğiz. Bu kez klarnetçi Andreas Oettingsama ve yaylı çalgılar dörtlüsü seslendiriyor.

Felix Mendelssohn'un Sözsüz Şarkılar dizisinden iki örneği klarnet, piyano ve yaylı çalgılar dörtlüsü için düzenlemeleriyle dinledik. Sevgili dinleyenler, beraberliğimizde şimdi de viola repertuarının en romantik eserlerinden biri olan Belçikalı besteci Henry Viota'nın Opus 36 Viola Sonatı'ndan 2. bölüm Barcarolle Andante con Moto'yu sunacağız. Bel Canto, The Voice of Viola albümünden seçtik sizler için. Violacı Antoine Tamesti ve piyanist Cedric Tibergia seslendiriyor.

Henry Viota'nın Opus 36 Viola Sonatı'ndan 2. bölüm Barkarol Andante con Moto'yu dinledik. Violacı Antoine Tamesti ve piyanist Cedric Tibergia seslendirdi. Sevgili dinleyenler, beraberliğimizde Francis Poulenc'le başlamıştık. Şimdi gelin bestecinin yine bir eserinden iki bölüm sunalım. Flüt ve Piyano Sonatı'ndan 2 ve 3. bölümler. Flütçü Emmanuel Pahut, piyanist Eric Lesage'la birlikte seslendiriyor.

Francis Poulenc'in flüt ve piyano sonatından 2 ve 3. bölümleri dinledik. Flütçü Emmanuel Pahud ve piyanist Eric Lesage seslendirdi. Sevgili dinleyenler, beraberliğimizi büyük bir orkestra şefi ve caz piyanisti André Previn'in

Amerikalı soprano Sylvia McNair ile kaydetmiş olduğu albümlerinden Jerome Kern besteleriyle sürdürüyoruz. Amerikalı müzikal bestecisi Jerome Kern'in 700'den fazla yazmış olduğu sahne müziklerinden Land Where the Good Songs Go, A Fine Romance ve Why Was I Born şarkılarını art arda dinliyoruz.

Andre Previn'in piyanosu eşliğinde Amerikalı soprano Sylvia McNairy'den 3 Jerome Kern bestesi dinledik. Land Where the Good Songs Go, A Fine Romance ve Why Was I Born? Bu yumuşak atmosferi bozmadan Barbara Hendricks'in sesinden tüm kadın caz şarkıcılarının sıklıkla seslendirmeyi sevdikleri bir şarkıyla müzik yolculuğumuzu sonlandıralım. Duke Ellington bestesi In a Sentimental Moods.

0: Sevgili dinleyenler, Duke Ellington bestesi In a Sentimental Moods'la bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Barbara Hendricks seslendirdi bu güzel melodiyi. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş, ses kayıtta Ramazan Özbay ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşçakalın.
1: Allegro.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Piyotr İliç Çaykovski ve onun en bilinen yapıtlarından biri olan Kuğ Gölü Balesi ile yine sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 150 yıl önce yazılmış bir eser ve halen dünyanın dört bir yanında kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Her yıl binlerce genç dansçı onun müziğiyle eğitim alıyor. Yeni kuşak orkestra şefleri bu partisyonları yorumlamayı kariyerlerinin önemli dönemeçlerinden biri olarak kabul ediyor. Peki neden? Neden bazı eserler yalnızca tarih kitaplarında kalırken bazıları yaşamaya devam ediyor? Belki de bunun cevabı sanatın en temel özelliklerinden birinde saklı. Gerçek sanat zamanın içinde asla eskimiyor. Zamanın içinde yeni anlamlar üretmeye devam edip Kuğ Gölü tam da bu noktada bir örnek bir eser olarak görülüyor. 19. yüzyıl Rusya'sında yazılmış olmasına rağmen bugün onu izleyen bir seyirci kendisini uzakta bir tarihin tanığı gibi hissetmiyor. Tam aksine sanki anlatılan hikaye bugün de yaşanıyormuş gibi geliyor. Çünkü değişen çağlar değildir. Yalnızca insan kalbinde umutları da, korkuları da, yanılgıları da büyük ölçüde aynı kalıyor. Teknoloji değişebilir, şehirler değişebilir, hayatın temposu değişebilir. Ama insanı sevme biçimi, kaybetme korkusu ve hakikati arayışı yüzyıllardır birbirine benzer. İşte klasik eserler tam da bu yüzden yaşamaya devam ediyor.
1: Evet Ersin, bugün Kuğ Gölü dünyanın farklı şehirlerinde birbirinden oldukça farklı yorumlarla sahneleniyor. Kimi yönetmenler hikayeyi geleneksel biçimiyle anlatmayı tercih ediyor. Kimileri daha modern dekorlar, işte çağdaş kostümler ve yeni dramaturjik yaklaşımlarla eseri yeniden yorumluyor. Bazen çok büyük dekorlar görebiliyoruz. Bazen de neredeyse boş bir sahnede sadece ışık ve dansçıların hareketiyle aynı hikaye anlatılıyor ama burada kayda değer olan şu, bu kadar farklı yorumun arasında değişmeyen şey Çaykovski'nin müziği. Çünkü iyi yazılmış müzik farklı estetik anlayışları taşıyabilecek kadar güçlü bir zemin. Belki de bu nedenle her kuşak kendi Kuğ Gölü'nü yaratabiliyor. Bu bana sanat üstünde çok sevdiğim bir düşünceyi hatırlatıyor Ersin. Evet. Bir sanat eseri yalnızca sanatçısına ait olduğu sürece yaşar. Ama izleyicisine ait olmaya başladığı andaysa o eser ölümsüzleşiyor. İşte Çaykovski'nin notaları artık sadece ona ait değil. Onlar dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan milyonlarca insanın bir anlamda ortak hafızası.
0: Evet, belki de kültür dediğimiz şey tam olarak da bu.
1: Evet.
0: Dünya mirası. Yalnızca eserlerin korunması için değil, anlamlarının aktarılması açısından da önemli. Bir melodinin, bir düşüncenin, bir duygunun nesilden nesine yolculuk edebilmesi söz konusu. Çaykovski bunu hiç tanımadığı insanlarla başardı. Bugün onun müziğini dinleyen milyonlarca insanın hiçbirini görmedi aslında. Onların yaşadığı dünyayı da hayal edemezdi. Ama buna rağmen yazdığı müzik 21. yüzyıl insanının da kalbine ulaşabilmeyi becerebiliyor. İşte sanatın sessiz mucizesi burada başlıyor. Bir insan ölüyor, bir çağ kapanır, imparatorluklar dağılır, sınırlar değişir ama bir melodi yaşamaya devam eder. Belki de bu yüzden sanat insanlığın en büyük hafızasıdır. Çünkü tarih bize ne olduğunu anlatıyor. Sanat ise o yaşananların insanda nasıl bir iz bıraktığını. Programımızın son bölümüne ilerlerken artık yalnızca Kuğ Gölü'nü değil, sanatın zamana karşı nasıl direndiğini düşünmeye başlıyoruz açıkçası. Ve belki birazdan dinleyeceğimiz müzikte de yalnız bir bale değil, 150 yıllık bir insan ruhuna eşlik eden ortak hafızanın sesini duyacağız.
1: Ersin, ben yine bir soruyla devam etmek istiyorum. Bir sanat eserinin değeri ölçülebilir mi? Ben bunu yıllardır düşünüyorum. Yani bir senfoninin ağırlığını tartamazsınız. Ya da bir şiirin uzunluğu ile güzelliği arasında bir bağ kuramazsınız. Ya da bir tablonun anlamını onun ebadıyla ölçemeyiz. Müzikte de bu galiba böyle. Yani kaç nota kullandığınız değil, önemli olan. Sanatın galiba gerçek ölçüsü insanda bıraktığı iz. Yani müzik yalnızca kulağa değil, hafızanın çok daha

0: derin katmanlarına seslenmeli ve belki de bu yüzden klasik müzikte hatırlamak diye bir kavram var. Bir temanın yeniden dönüşü, bir melodinin beklenmedik bir şekilde tekrar duyulması, müziğin bizi belki çocukluğumuzda duyduğumuz tek bir melodiye ya da yıllar sonra hiç beklemediğimiz anda yeniden zihnimizde gerçekleşecek olan yere götürmesi. Yani bazı anılar bizi yıllar sonra bile aynı yoğunlukta bulabiliyor ve Çaykovski'nin müziğinde de buna benzer bir döngü hissediyoruz. Melodiler sadece ilerlemiyor, bizi kendi geçmişimizle karşılaştırıyor.
1: Evet.
0: İstersen şimdi tekrar bu müziğe kulak verelim ve Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi'nden
1: Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Şef Nikolay Moldunov yönetiminde Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi'nden çeşitli bölümleri seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında besteci Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü Balesi eserini Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikolay Moldunov yönetiminde seslendirdi. Sevgili Muratçım, kaldığımız yerde insanlığın hafızasında çok derin bir katmana seslenen, belki de klasik müzikte hatırlatmak ya da hatırlamak kavramını bize aktaran, bir anlamda da bir melodinin beklenmedik anda tekrar duyularak bir önceki hisleri ve tabloların aslında neyle harmanlandığını ve neye, hangi duygulara ve nereye ulaşacağına dair bir anlatı şekli olan Kuğu Gölü eserinden bahsediyorduk. Burada da aslında yaşadığımız birçok günü unutabiliyoruz, ancak insan çocukluğunda duyduğu bir melodiyi ya da yıllar sonra beklemediği anda duyduğunda bambaşka noktalara gelebiliyor. İşte hayatımız boyunca bazı duyguları tekrar tekrar yaşayıp dönebiliyoruz. Tchaikovsky'nin müziğinde de buna benzer bir döngü var. Tekrar tekrar aynı şeylermiş gibi. Ancak melodiler yalnızca ilerleyip aynı şeyi tekrar etmiyor. Geçmişimizle bizi karşılaştırıyor. Belki de büyük sanat eserlerinin ortak özelliği bu. Onlar bize yeni bilgiler öğretmekten çok zaten bildiğimiz ama unuttuğumuz şeyleri yeniden hatırlatıyor. Bir çocuğun masumiyetini, ilk hayal kırıklığını, bekleyişi, affetmeyi ya da kaybetmeyi ve bazen de yeniden umut edebilmeyi. Kuğu Gölü bütün bunları tek kelime kullanmadan yapabiliyor. İşte müziğin dili burada başlıyor. Filozoflar yıllardır sanatın neden var olduğunu tartışıyorlar. Kimileri onun güzelliğin peşinde olduğunu söyleyebiliyor. Kimileri gerçeğin, kimileri ise insanın kendisini tanıma çabası olduğunu düşünüyor. Belki de bunların hepsi doğru ya da yanlış. Ama bana göre sanatın bir görevi daha var. İnsanı yavaşlatmak. Gün içinde yaşadığımız dünyada her şey büyük bir hızla akıp gidiyor. Bilgiler, görüntüler, sesler.
1: Evet.
0: Birbirini anlamadan diğeri geliyorsa işte burada bir durup beklemek, düşünmek gerekiyor. Oysa ki Tchaikovsky'nin müziğinden başka bir şey aslında biz istemiyoruz. Çünkü durmamızı, beklememizi zaten bu müzik sağlıyor. İçinde bunu barındırıyor. Yeri geliyor sessizlik kullanıyor. Yeri geliyor ciddi bir patlamalarla, yeri geliyor örüntülerle. Çılgın bir noktada bize klasik müziği çağrıştırıyor ve yaşatıyor. Bunu tabii baleyi görmeden, izlemeden, dinlerken dahi bu hikayelerle, kendi içindeki hikayesiyle biz bunu yaşayıp anlayabiliyoruz. Yani bir anlamda bir melodinin son notasının havada kaybolmasına izin vermemesi gibi.
1: Yani belki de bu yüzden Ersin, klasik müzik dinlemek de sadece estetik bir deneyim değil. Aynı zamanda bir dikkat ve sabır eğitimi, dinlemeyi yeniden öğretiyor bize.
0: Evet, çünkü gerçekten dinlemek yalnızca insanları duymak değil, sessizlikleri de duyabilmek. Aslında insan düşünürken kendi içinde o sessizliğinin içinde kaybolmaz. Kendi içindeki o sessizliğiyle beslenir ve yeni düşüncelere ulaşabilir. Belki de Kuğu Gölü bize bunu öğretiyor. Güzelliğin acele etmediğini. Gerçek duyguların gürültüyle değil, incelikle konuşulduğunu. Ve insanın bazen kendi sesini duyabilmesi için önce dünyanın sesini biraz kısması gerektiğini. Tchaikovsky bunu bize uzun açıklamalarla söylemiyor. Bir obanın yalnız kalan sesiyle, bir violonselin içtenliğiyle, yaylı çalgıların tek nefes gibi yükselen cümleleriyle aslında hissettiriyor. Ya da sessizlikle.
1: Ersin, galiba sanatın en büyük zerafeti de bu. Herhangi bir ikna çabası değil. Kendisini dayatmıyor. Sanat bize bir kapı aralıyor. İçeri girip girmemek biraz size kalıyor.

0: Evet, dinleyicinin içinde kalan bir durum.
1: Evet, yani yaklaşık 150 yıldır insanlar o kapının eşiğinde duruyorlar. Kimisi sadece güzel melodiler duyuyor, kimisi etkileyici bir bale izliyor. Ama kimisi de kendi hayatına dair yeni bir düşünceyle salondan ayrılıyor. Galiba bütün eserlerin gerçek başarısı da biraz burada yatıyor. Herkese aynı şeyi söylemiyor sanat eseri. Ama herkese söyleyecek bir şey oluyor. Yani müzikler galiba yalnızca sadece işitilmiyor. İçimizde yavaş yavaş yankılanıyor.
0: Evet. Her yolculuğun bir sonu var. Bu sonda da bazı yolcular tam bittiğini sandığımız anda içimizde yeniden bu yolculukla beraber başlıyor. Bugün

birlikte düşündük ve inceledik. Bestecinin yaşamına tanıklık ettik. Hı hı. Aslında normalde bir yaşam değil, çok zorlukları olan bir yaşam. Bu bir masalın nasıl evrensel bir dile dönüştüğünü de gördük. Burada müziğin dansla, dansın da sessizlikle, sessizliğin ise insan ruhuyla nasıl buluşulabileceğini, nasıl da buluştuğunu anlamaya çalıştık. Hı hı. Fakat belki de bütün bu konuşmaların sonunda geriye kalan en önemli soru belki de bu. Neden sanat? Az evvel demiştin, sanat nasıl ölçülür? Bunun bir pahası, bir metası var mıdır? Bir nasıl metalaşabilir? Sanat hiçbir zaman metalaşıp da pahayla ölçülebilir bir şey değil aslında. Çünkü insan binlerce yıldır hikayelerini bununla anlatıyor. Bu sanatla anlatıyor. Hikayesini insan evladı kendisini anlatabilme biçimini kullanarak yapabiliyorsa bu zaten hiçbir zaman metalaşamaz. Neden resim yapar, neden şiir yazar, neden müzik bestelemeye devam eder? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Ama belki şöyle söyleyebiliriz. Çünkü insan yalnızca yaşamakla yetinen bir varlık değildir. Yaşadığı hayatı anlamlandırmak ister. Şimdi o zaman sevgili Muratcığım, gel bu anlamlı esere, Piotr İliç Çaykovski'nin Kul Gölü Balesi'ne bir kulak verelim. Eseri Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldunov yönetiminde seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında besteci Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü Balesi eserini Kraliyet Flamini Orkestrası Şef Nikola Moldunov yönetiminde seslendirdi. Kaldığımız yerde sevgili Muratçım bizi ne karşılamıştı, sonrasında müziğe kulak verdik ve neye devam ediyoruz?
1: Ersin şöyle demiştin, insan sadece yaşamakla yetinmez, anlam arar ve bu anlam arayışının da en zarif biçiminin sanat olduğundan konuşmuştuk.
0: Tchaikovsky de bunu notalarla yapabiliyor.
1: Evet, yani Tchaikovsky notayla yapıyor, bir başka sanatçı renklerle yapıyor, bir başkası sözcüklerle yapıyor, sinemacı bunu görüntülerle yapıyor. Belki de bu yüzden büyük sanat eseri hiçbir zaman yalnızca sanat tarihinin konusu olmuyor. Yani insanlık tarihinin de bir parçası haline geliyor. Ve galiba Kuğu Gölü bunun en güzel örneklerinden biri. Şimdi ilk sahnelendiğinde beklenen ilgiyi görmüyor bale. Yıllar içinde dünyanın ortak kültür mirasına dönüşüyor. Yani bugün artık sadece Rusya'nın değil, yalnızca bale dünyasının da değil, insanlığın ortak hafızasının bir parçası haline geliyor.
0: Aslında burada bir ressam da vefat ettikten sonra resimlerinin ilgisi ve alakası çok daha büyük bir ressam olmasına sebep olabiliyor. Ya da bir heykeltıraş.

0: yeniden bakabilen gözlere ihtiyaç duyuyor. Hı. Sanat aslında sabırlı. Galiba biz insan olarak biz biraz aceleciyiz ama zaman çoğu kez sanatın bir anlamda en adil eleştirmeni. Çaykovski'nin müziği de bunun en güzel kanıtlarından biri. Aradan geçen onca yıldan sonra Çaykovski'nin notalarından hiçbir şey eksilmiyor. Tam aksine her yeni dinleyici, her yeni yorumcu ve her yeni kuşak bu esere yeniden bir anlam katıyor, değil mi?
1: Hı hı. Ki bale burada çok üst sanatlardan biri. Hem dans hem müzik var içinde. Belki de klasik olmanın gerçek anlamı.
0: Evet.
1: Bale klasiği, balenin müziği ya da genel olarak klasik müzik. Herkesin aynı şeyi düşünmesini sağlamak gibi bir özelliği de var ya da yok. Herkesin kendi düşüncesine doğru sessizce eşlik edebilme yetisi var mı? Var, belki de yok. Ama bu program boyunca zaman zaman tarihten birçok şeyden bahsettik. Estetikten, baleden, insan ruhundan. Çünkü bunların birbirinden ayrı olmaması gibi bir durum söz konusu asla olamaz. Çaykovski'nin müziği bize sanatın aslında bölünemeyen bir bütün olduğunu yeniden hatırlatıyor. Belki de bu yüzden Kuru Gölü hala yalnızca dinlenen bir eser değil, düşünülen bir eser, hissedilen bir eser ve her yeni karşılaşmada yeniden keşfedilebilen bir eser olmaya da devam ediyor. Şimdi programımızda birçok noktada sanat konusunda Alman filozofların fikirleri olabilir ya da başka düşünceler olabilir. Bunlar gerçek sanat eserleri ve her karşılaştırmada yeniden var olmanın ve yeni eserlerin değişmez bir alanı olan insan değiştikçe eserin yeni anlam kazanması üzerine kurulan bir kurgu ve düşünce şekli. Burada sanırım bugün Kuru Gölü hakkında konuşurken biz de aslında tam bunu yaşıyoruz. Yeniden bir fikir veriyoruz ve düşünceleri paylaşıyoruz. Belki de bu programdan sonra da aynı müziği yeniden dinlediğimizde aslında daha önce fark etmediğimiz şeyleri fark edeceğiz. İşte bu ayrıntıları duymak, belki de bir obanın cümlesinde bir yaylı çalgıların sessizce yükselen nefesinde, belki de yalnızca uzun bir sessizlikte. İşte o an Çaykovski'nin yaklaşık 150 yıl önce yazdığı notalar bizlerin, sizlerin, dinleyenlerin, hepimizin tekrar buluşacağı bir yer oluşturuyor. Çünkü büyük sanat eserleri geçmişte yaşamıyor. Onlar kendilerine kulak veren her insanda yeniden yenilenerek tekrardan doğabiliyor. Bu noktadan baktığımızda Çaykovski gibi bir Piotr İlyich Çaykovski gibi bir muhteşem bir besteciden ve onun eserinden bahsediyoruz. Kuru Gölü, Kuru Gölü Balesi'nden. Şimdi Muratcığım, gel bu esere bir kulak verelim mi?
0: Lütfen.
1: Besteci Piotr İlyich Çaykovski'nin Kuru Gölü Balesi eserini Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldunov yönetiminde seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında besteci Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü Balesi eserini Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldunov yönetiminde seslendirdi. Sevgili Murat, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet, bu bölümümüzde de her karşılaşmada yeniden var olabilen, değişmeyen ama onu dinleyen insan değiştikçe kendisine yeni anlamlar katabilen Kuğ Gölü'nden bahsettik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle esen kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Radyo 3. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. 17 milyon öğrenci için tatil bitti. Okullarda ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı ilk günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlere seslendi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı vizyonunun öğretmenler sayesinde gerçeğe dönüşeceğini söyledi. Hep birlikte ülkemiz için büyük bir hedefe doğru yürüyoruz, iyi ki varsınız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. ABD Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkati çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Taraflar arasında diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınına Ukrayna-Polonya sınırında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na

katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Boris Johnson saldırıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Birleşik Krallığın anayasal geleceği açısından kritik bir buluşma Galler'in başkenti Cardiff'te yapılacak. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri geleceklerini belirleme hakkını görüşecek. İngiliz basını 3 liderin bağımsızlık ve birleşme referandumları için ortak bir mutabakat zaptı imzalayacağını yazdı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım, Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüri özel ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni, Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Haberleri dinlediniz.

Ses ve Söz. Bir söz, o sözden şarkı yapan birçok ses. O şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Yeniden yoldayız. Yine Avrupa'dayız. Kıtanın içlerine ve kuzeyine yöneliyoruz. Güzergahta 10 ülke, 10 başkent var. Haritanın tam ortasından, Viyana'dan başlayalım.

Billy Joel'den Viyana'yı, bir anlamda çocukluğunu dinledik. Şarkı, müzisyenin küçükken Viyana'ya, babasının evine yaptığı ziyaretlerden izler taşıyor. Bu eski şehre her gelişinde Joel'in dikkatini aynı şey çekiyor. Yaşlıların ne kadar da hayatın içinde oldukları. Amerika'da alışık olmadığı bu durum, ona kendi yaşlılığında ne olacağını düşündürüyor. Viyana Seni Bekliyor dizesi işte bu düşünceyle ve çocukluk anılarıyla ortaya çıkıyor. Tur programlarında Viyana'nın hemen ardından Budapeşte gelir. Biz de kuralı bozmayalım, Avusturya'nın başkentinden komşu Macaristan'ın başkentine geçelim. Tuna'nın kıyısında Jethro Tull'ın en karakteristik çalışmalarından birine kulak verelim. Duyacağınız şarkı grubun turne ekibindeki Macar asıllı görevli hakkında. Ian Anderson'ın tarifiyle müzik klasikten hafifçe blues'a, oradan folk'a doğru ilerliyor ve bunların arasında kayboluyor. Dikişleri görmüyorsunuz. İşte 10 dakikada Budapeşte. Budapest.

Budapeşte'den kuzeye ilerleyelim, Slovakya'yı geçelim. Karşımızda Polonya var. Polonya'nın başkenti Varşova 1976'da önemli bir misafiri ağırladı. David Bowie'yi. Bowie o sıralarda Brian Eno ile birlikte kalıpları yıkacak albümü Love'u hazırlamaktaydı. Albümdeki 4 enstrümantal çalışmadan ilki şehrin kasvetli havasında ortaya çıktı ve Varşova adını aldı. Bu 6,5 dakikalık eserde sonlara doğru Polonya Halk Korosu Schlask'ın seslerini duyuyoruz. Kullandıkları sözler İngilizce ya da Lehçe değil, tamamen Bowie tarafından icat edilmiş. Dinliyoruz.

Dinlediğimiz Varşova'nın da içinde bulunduğu albüm olan Low, 1992'de Philip Glass tarafından tekrar yorumlanmış ve klasik yapıda 3 bölümlü bir senfoniye dönüştürülmüştü. Eseri Brooklyn Philharmonic Orkestrası seslendirmişti. Bu da küçük bir not. David Bowie'nin Avrupa kentleriyle arası hep iyiymiş. Berlin yılları ve o dönemin mahsulü ayrı bir programı hak ediyor. Bugüne ise Bowie'nin sesinden dinleyeceğimiz bir başka şarkı kalıyor. Amsterdam'da geçen o melankolik şiirin şarkısı.

Amsterdam'in sözleri ve müziği Jacques Brel'e ait. Brel bu şehirde kıyı izninde olan denizcilerin yaşamlarını içli bir şiirle ve yorumla anlatmış. Sanatçı şarkı için stüdyoya girmemiş. Elimizdeki 1964'te Olimpiya'da yapılan tertemiz bir konser kaydı. Sahibinden Fransızca sözlerle dinliyoruz.

Rock Real klasiklerinin çeşitli yorumlarından oluşan 2019 tarihli bir albüm var. Marianne Faithfull, Carla Bruni, Melody Gardot da dahil 13 sesin ve 13 Brel şarkısının yer aldığı bir albüm bu. Brel, c'est Jean-La. Zaz, o şarkılardan biriyle bizi Brel'in doğduğu ülkeye, ülkenin başkentine götürüyor. Brüksel.

Avrupa kentleri arasındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi uğrayacağımız tarihiyle ve kültürüyle bize çok yakın bir coğrafya. Saraybosna. Saraybosna, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 4 yıl boyunca Sırp kuşatması altında kaldı. Avrupa'nın tam ortasında büyük insanlık dramı sahneleniyor. Batı yaşananları görmezden geliyor. Şehre

yardım ulaştırılamıyordu. Halk ölümle, savaş suçlarıyla, yoklukla karşı karşıyaydı ama her şeye rağmen moral eylemleriyle direnişe devam ediyordu. Bu eylemlerden biri Bosnalı kadınların düzenlediği güzellik yarışması oldu. Yarışma bahaneydi. Katılımcılar "Bizi öldürmelerine izin vermeyin" pankartlarıyla sahneye çıktı. Bu çarpıcı etkinlik Bono'yu ve Brian Eno'yu harekete geçirdi. İki müzisyen, U2 üyeleriyle birlikte Bosna'daki savaşı ve uluslararası toplumu protesto eden bir şarkı yazdı. İtalyan tenor Luciano Pavarotti'nin de sesiyle onlara katıldığı bu şarkıyı dinleyelim. Miss Sarajevo.

Avrupa'nın doğusu denince aklımıza hemen Rusya, Rusya ve müzik denince de ülkenin dünyaca ünlü müzik topluluğu gelir. Rus Akademik Ordu Korosu ya da yaygın adıyla Kızıl Ordu Korosu. Korodan bir halk şarkısı dinleyeceğiz. Filmlere, romanlara konu olmuş Moskova gecelerini daha çok banliyö tarafını anlatan bir şarkı bu. Pod Moskovniye Veçera.

Pot Moskovniye Vechera, Moskova geceleri. Moskova gecelerine ulaşmak için Petersburg'un kış güneşine veda etmek, pencerelerinden buzlar sarkan bir kompartmanda raylar boyunca ilerlemek gerek. Tarifi veren biz değiliz. Şimdi dinleyeceğiniz Brazzaville. Night Train to Moscow 2004'te yazılmış.

Kuzeyin soğuğunda 4,5 dakikayı da Lucinda Williams'a ayıralım. Bu kez Danimarka'nın kalbindeyiz. Kopenhag'da Ekim sonu. Gökyüzü gri, kar yağıyor. Dışarıda nefesimi görüyorum, donuyorum. Hareketsizim. Sen ortadan kayboldun. Özlendin. Copenhagen, Williams'ın 2011'de çıkan Blessed albümünde yer alıyor.

Avrupa'nın ortasından kuzeyine uzanan yolculuğumuzda son duraktayız. Tinlizi'nin doğum yerinde, İrlanda'nın başkentinde. Sevilenden ayrılmak, ay dolunan şehirden ayrılmak. Phil Lynott ikisi için de üzgün. Dublin bu hüzün hakkında küçük bir şarkı.

0: Bugün Avrupa'nın ortasından başlayıp kuzeyine doğru ilerledik. Başkentleri gezdik. Esin Yolcunar, Ebru Erkekli. Haftaya hareket noktamızda Radyo 3'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Ses ve Söz.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine beraberiz. Bugün sizlere barok dönem bestecilerinin sevilen eserlerinden seçtiklerimi dinletmek istiyorum. Barok müzik, 1600-1750 yılları arasında Avrupa'da gelişen bir müzik türüdür. Benim de repertuarımda sıkça yer verdiğim barok dönem eserleri, zengin detayları, süslü yapıları ve duygusal ifadeleriyle öne çıkmaktadırlar. Bugün önce Vivaldi'nin 516 sayılı İki Keman ve Yaylılar Konçertosu'ndan 2. bölüm Andante'yi Venice Barok Orkestrası'nın yorumu ile dinleyeceğiz. Daha sonra Vivaldi'nin 565 sayılı konçertosunun 3. bölümü Largo Espicato'yu Chamber Orchestra of Europe eşliğinde Daniel Hope'un yorumu ile dinleyeceğiz. Ardından Vivaldi'nin 232 sayılı Keman ve Yaylılar için konçertosunun 2. bölümü Largo'yu Accademia Bizantina'nın yorumu ile dinleyeceğiz. Daha sonra Vivaldi'nin 523 sayılı İki Keman ve Yaylılar için konçertosunun 2. bölümü Largo'yu Venice Barok Orkestrası'nın yorumu ile dinleyeceğiz. Ve sonra Vivaldi'nin 269 sayılı La Primavera konçertosunun 2. bölümü Largo'yu Zürcher Kamer Orkestrası eşliğinde Daniel Hope'un yorumu ile dinleyeceğiz.

0: Barok dönem eserlerini dinlemeye devam ediyoruz.
1: TRT Radyo 3.
0: Şimdi dinleyeceğimiz eserler sırasıyla şöyle. Vivaldi'nin 315 sayılı konçertosunun ikinci bölümü Adagio'yu Süker Kamer Orkestrası eşliğinde Daniel Hope'un yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Vivaldi'nin 511 sayılı İki Keman ve Yaylılar için konçertosunun ikinci bölümü Largo'yu Venice Barok Orkestrası'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Ve daha sonra Vivaldi'nin 283 sayılı Keman ve Yaylılar için konçertosunun ikinci bölümü Largo Espicato'yu Accademia Bizantina'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Ve sonra Vivaldi'nin 273 sayılı Keman ve Yaylılar için konçertosunun ikinci bölümü Largo'yu Chamber Orchestra of Europe eşliğinde Daniel Hope'un yorumuyla dinleyeceğiz. Ve ardından Handel'in Alcino operasından ikinci perde Verdi Prati'yi Sinfonia Varşovya'dan dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyiciler, Barok dönem bestecilerinin sevilen eserlerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi Handel'in Rinaldo operasından birinci perde, Cara Sposa, Amante Cara'yı Il Pomodoro'dan dinleyeceğiz. Ardından Vivaldi'nin 514 sayılı İki Keman ve Yaylılar için Konçertosu'nun ikinci bölümü Adagio'yu Venice Barok Orkestrası yorumluyor. Daha sonra Handel'in 58 sayılı konçertosunun ikinci bölümü Largo'yu Sinfonia Varşovya'nın yorumu ile dinleyeceğiz. Ardından yine Handel'in 67 sayılı eserinin obua, keman, harpiskort ve orkestra için düzenlemesini Sinfonia Varşovya'dan dinleyeceğiz. Ve son olarak Vivaldi'nin 297 sayılı konçertosunun ikinci bölümü Largo'yu Zürcher Kamer Orkestrası eşliğinde Daniel

0: Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
1: Duyguların Müziği.

0: Harmonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyo Stüdyolarından Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu Armonik Tınılar yolculuğundayız. Armonik Tınılar'da Amerikalı besteci Robert Russell Bennett'ın tını yolculuğuna kulak vereceğiz.

geniş coğrafyasında trenlerin uzak şehirleri birbirine bağladığı, tiyatro sahnelerinden caz kulüplerine kadar müziğin hayatın her köşesine yayıldığı bir dönem. 1894 yılında Kansas City'de doğan Robert Russell Bennett işte böyle bir Amerika'nın çocuğu olur. Müzikle küçük yaşlarda tanışır, keman çalar, piyano çalar. Fakat onun asıl tutkusu farklı çalgıların seslerini bir araya getirerek bambaşka bir müzik dünyası kurmaktır. Bennett'ın kulağında yalnızca konser salonlarının müziği yoktur. Sokaklardan yükselen ezgiler, dans salonlarının ritimleri, cazın hareketli dünyası ve tiyatro sahnelerinin renkli melodileri de vardır. Gençlik yıllarından itibaren müzik eğitimini geliştirir. Avrupa'nın klasik bestecilik geleneğini tanır. Fakat Amerika'ya döndüğünde karşısında çok daha farklı bir müzik coğrafyası bulur. Broadway sahneleri, caz orkestraları, radyo, sinema ve bütün bunların ortasında her geçen gün kendine özgü bir Amerikan müzik dili oluşturmaya başlayan bir toplum. Bennett, bütün bu sesleri olağanüstü bir orkestrasyon yeteneğiyle işler. Onun için orkestrasyon, yalnızca notaları çalgılar arasında paylaştırmak değildir. Bir melodinin hangi çalgıda daha parlak, hangi tınıda daha sıcak, hangi ritimde daha canlı duyulacağını bilmektir. Bu nedenle Robert Russell Bennett zamanla yalnızca bir besteci olarak değil, orkestrasyon ustası olarak da anılır. Senfonik eserler, besteler, tiyatro ve sinema için müzikler yazar. Amerikan müzik dünyasının en önemli bestecileriyle çalışır. Özellikle Broadway müzikallerinin büyük orkestralara aktarılmasında gösterdiği ustalık, onun adını Amerikan müzik tarihinin önemli sayfalarına taşır. Ama Bennett'ın besteciliğinin bir başka yönü daha vardır. O Amerika'nın kendi müzik hafızasına kulak verir. Eski danslara, halk ezgilerine, şehrin ritmine. Ve geçmişten gelen o müzikleri konser salonuna taşımaya karar verir. İşte eski Amerikan danslarının suiti böyle bir düşüncenin ürünü olur. Bennett, geçmişte insanların dans ettiği salonlara, sokaklara ve eğlence mekanlarına adeta müzikal bir yolculuk yapar. Orada birbirinden farklı danslar vardır. Cakewalk, Schottische, Western One Step, Wallflower Waltz ve son olarak Reg. Bennett bu dansları olduğu gibi kopyalamaz. Onların karakterini alır, melodilerini, ritimlerini ve enerjilerini büyük bir nefesli çalgılar topluluğunun ses dünyasında yeniden kurar. Böylece geçmişin dans salonlarından yükselen müzik konser salonuna ulaşır. Bir yerde zarif bir dansın adımları duyulur, bir başka yerde Batı Amerika'nın hareketli ritimleri belirir. Sonra valsin zarafeti gelir. Ve finalde cazın enerjisini taşıyan ritimler müziği ileriye doğru sürükler. Eski Amerikan danslarının suiti böylece yalnızca 5 eski dansın bir araya geldiği bir suit olmaktan çıkar. Robert Russell Bennett'in ellerinde Amerika'nın müzik hafızasına açılan renkli bir pencereye dönüşür. Geçmişin dansları nefesli çalgıların parlak tınılarıyla yeniden hayat bulur. Ve Bennett müziğiyle bize şunu hatırlatır. Bir ülkenin tarihi sadece kitaplarda değil, danslarının ritminde de okunur. Armonik tınılarda Amerikalı besteci Robert Russell'ın Eski Amerikan Danslarının Suiti isimli eserini Kraliyet Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Armonik tınılarda Amerikalı besteci Robert Russell Bennett'ın eski Amerikan danslarının suiti eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Robert Russell Bennett, klasik müziğin senfonik dünyasından beslenirken, cazın ritmini, Broadway'in sahne coşkusunu ve Amerikan halk müziğinin canlılığını da eserlerine taşır. Özellikle orkestrasyon konusundaki ustalığıyla Nefesli Çalgılar topluluğunun geniş ifade olanaklarını keşfeder. Her çalgının rengini müziğin anlatımına hizmet edecek biçimde kullanır. Bu yaklaşımın güzel örneklerinden biri 1957 yılında bestelediği Bando için senfonik şarkılar eseri olur. Eser adeta bir manzaranın gün boyunca değişen görüntülerini izletir bize. Denizin gümüşüyle ufukta deniz belirir, geniş tınılar ve ışıklı melodiler sonsuzluğa uzanan bir kıyı görüntüsü yaratır. Denizin o genişliği yerini yavaş yavaş akşamın sessizliğine bırakır. Gün çekilir, kalabalıkların sesi uzaklaşır ve yaz gecesiyle sıcak bir yaz gecesinin sakinliği duyulur. Müzik burada daha içten, daha yumuşak bir karakter kazanır. Fakat gece de sonsuza kadar sürmez. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte doğa yeniden hareketlenir, yazın dinginliği geride kalırken mevsim sonbahara döner. Sonbahar dansı işte bu değişimin ritmini taşır. Renkler koyulaşır, yapraklar rüzgarla savrulur ve sessizliğin yerini canlı, kıvrak bir dans alır. Böylece Bennett eseri boyunca yalnızca farklı karakterler sunmakla kalmaz. Ufuktan geceye, geceden mevsim değişimine, oradan da coşkulu bir finale uzanan kesintisiz bir tablo çizer. Nefesli Çalgılar topluluğu da bu tablonun sesidir. Bando için senfonik şarkılar, Robert Russell Bennett'in Amerikan müziğinin ritmini ve renklerini senfonik anlatımın zenginliği içinde buluşturduğu etkileyici eserlerden biri olarak yerini alır. Armonik tınılarda Amerikalı besteci Robert Russell Bennett'in Bando için senfonik şarkılar eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla sunuyoruz.

Armonik tınılarda Amerikalı besteci Robert Russell Bennett'ın bando için senfonik şarkılar eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla sunduk. Robert Russell Bennett'ın Amerikan müziğine açılan pencerelerinden biri de denize bakar. Amerika için deniz yalnızca bir coğrafya değil, uzaklara açılmanın, keşfetmenin ve bilinmeyene doğru yola çıkmanın simgesidir. Bennett da Denize Gemilerle Doğru adlı eserinde bu büyük yolculuk duygusunu nefesli çalgıların renkleriyle anlatır. Müzik daha ilk sesleriyle birlikte bizi kıyıdan uzaklaştırır. Sanki limanda hazırlanan gemilerin hareketliliği duyulur, halatlar çözülür, yelkenler açılır ve ufukta yeni bir yol belirir. Giderek genişleyen tınılar denizin büyüklüğünü ve açıkların çağrısını hissettirirken ritim geminin dalgalar üzerindeki ilerleyişine eşlik eder. Derken kıyı geride kalır. Artık önümüzde yalnızca deniz vardır. Bennett'ın müziği de bu sonsuz mavilik içinde değişir. Kimi zaman dalgaların sakinliği, kimi zaman rüzgarın gücü, kimi zaman da açık denizin taşıdığı macera duygusu belirir. Nefesli çalgılar topluluğu adeta tek bir gemi gibi bütün bu değişen atmosferin içinden geçer. Denize gemilerle doğru böylece bir deniz manzarasından çok daha fazlasını anlatır. Kıyıdan ayrılmanın heyecanını, ufka doğru ilerlemenin cesaretini ve insanın bilinmeyene açılan o kadim yolculuğunu. Bennett'ın kaleminde deniz sadece uzakta duran bir manzara değildir. Yolun ta kendisidir. Armonik tınılarda Amerikalı besteci Robert Russell Bennett'ın Denize Gemilerle Doğru adlı eserinden bölümleri Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumluyor.

Amerikalı besteci Robert Russell Bennett'ın Denize, Gemilerle Doğru eserinden bölümleri Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla sunduk. Robert Russell Bennett'ın Nefesli Çalgılar Topluluğu için yazdığı 4 Bando Prelüdü 1974 tarihli ve onun Broadway dünyasındaki dostluklarına uzanan özel bir çalışmadır. Eser, yakınlık kurduğu 4 büyük besteciye birer müzikal selam niteliği taşır. George Gershwin, Vincent Humans, Cole Porter ve Jerome Kern. Bennett her prelütte aynı temel ezgiyi ele alır. Fakat her birinin sonunu dostunun müzik anlayışını ve üslubunu çağrıştıracak biçimde şekillendirir. Böylece George'la cazın enerjisine, Vincent'le daha zarif ve melodik bir anlatıma, Cole'la incelikli sahne dünyasına, Jerome'la da hareketli dansı çağrıştıran bir finale ulaşılır. Her bölüm kendi karakterini taşırken hepsini bir arada tutan ortak ezgi esere tek bir bütünlük kazandırır. Bennett'ın burada yaptığı şey yalnızca birer besteci portresi çizmek değildir. Amerikan müzikal tiyatrosunun hafızasında yer etmiş dört dostluğa kendi bestecilik diliyle bıraktığı müzikal bir teşekkürdür. Armonik tınılarda Amerikalı besteci Robert Russell Bennett'ın 4 Bando Prelüdü eserinden bölümleri Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumluyor.

0: Amerikalı besteci Robert Russell Bennett'ın Dört Bando Prelüdü eserinden bölümleri Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla sunduk. Sevgili dinleyiciler, TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'te yapımcı Mehmet Altuğ'un hazırladığı Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve sunucunuz ben Hakan Urgancı sizi saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin tınılarla kalın.
1: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altuğ.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Radyo 3. Çalgı Serüveni.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde tuba, flüt ve trompet için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız, bilgiler paylaşacağız. 1985 yılında Boston Pops Orkestrası'nın 100. yılını kutlamak için John Williams, grubun solo tuba sanatçısı Chester Schmitz'e ithaf edilen tuba konçertosunu bestelemekle görevlendirilir. Birbirine bağlı 3 bölümden oluşan eserde genellikle eşlik olarak dinlemeye alıştığımız tubanın hem teknik hem de ton olarak sınırları ön plandadır. İlk bölümde Superman film müziğinin temasından bir parça duymak mümkündür. Şimdi John Williams'ın tuba konçertosunu solist Dennis Nalty ve Leonard Stalkin yönetimindeki Detroit Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceksiniz. İlk bölüm Allegro Moderato, ikinci bölüm Andante, üçüncü bölüm Allegro Molto.

Sevgili dinleyenlerimiz, John Williams'ın Tuba Konçertosunu dinlediniz. Sergei Prokofiev, flüt sonatını 1943 yılında tamamlar. Eser aynı sene ilk defa seslendirilir. Ünlü keman sanatçısı David Oistrakh'ın önerisi üzerine besteci, flüt partisini 1944 yılında keman içinde düzenler. İlk bölüm sonat formundadır ve iki farklı tema duyurur. İkinci bölümün açılış teması şakacı bir çekiciliğe sahiptir. İkinci tema ise daha kıvraktır. Üçüncü bölüm yavaş tempoludur ve hüzünlü melodiler ön plandadır. Final bölümü ise eğlenceli bir ana melodi sunar. Şimdi Sergei Prokofiev'in Opus 94 Re Majör Flüt Sonatını Denis Lupacev ve Peter Laul'un yorumuyla dinleyeceksiniz. İlk bölüm Moderato, ikinci bölüm Scherzo Presto, üçüncü bölüm Andante, dördüncü bölüm Allegro con Brio.

Sergei Prokofiev'in Opus 94 Re majör flü sonatını dinlediniz. Hummel'in bestelediği eserler arasında en çok seslendirilenlerden biri trompet konçertosudur. Besteci bu konçertoyu 1803 yılında tamamlar. Eser ilk defa 1804 yılının ilk günü yeni yıl yemeği sırasında Esterhazy Sarayı'nda seslendirilir. Kıvrak hareketler duyuran ilk bölüm senfonik karakterdedir. Yavaş tempolu ikinci bölüm lirik ve uzun melodiler sunar. Parlak ve çarpıcı melodiler içeren final bölümü rondo formundadır. Şimdi Hummel'in Mi majör trompet konçertosunun ilk bölümü olan Allegro con Spirito'yu ve ikinci bölümü olan Andante'yi dinleyeceksiniz. Solist Reinhold Friedrich'e Neville Mariner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields orkestrası eşlik ediyor.

0: Hummel'in Mi Majör Trompet Konçertosu'nun ilk bölümü olan Allegro con Spirito'yu ve ikinci bölümü olan Andante'yi dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere tuba, flüt ve trompet için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba. Cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöy, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bugün hepimizin bildiğini düşündüğüm bir şarkının peşine düşeceğiz kitaplığımdaki müzikte. Şarkımız Gracias a la Vida, Teşekkürler Hayat. Bizler şarkıyı ya Mercedes Sosa'nın ya da John Biles'ın sesinden dinledik, duyduk ve sevdik dünyanın büyük bölümü gibi. Ama şarkının bestecisi olan Şili müzisyen Violeta Parra'yı dünyanın bizim yaşadığımız kısmında ve zamanında hatırlayan çok kimse kalmadı. Oysa Violeta Parra, Güney Amerika'nın 20. yüzyılda yetiştirdiği en önemli halk ozanlarından birisidir. Önce ülkesini, sonra Güney Amerika kıtasını adım adım gezerek halk ezgilerini toplamış, Şili ezgilerini yenileyip modernize etmiş ve Nueva Canción adıyla dünyaya tanıtmıştır. Müzik öğretmeni bir babanın 9 çocuğundan biridir Violeta Parra. O ve kardeşleri ve sonraki yıllarda çocukları sanatın her koluyla ilgilenen, Şili'nin yüzyıllardan süzülüp gelen halk sanatlarını birkaç kademe yukarı taşıyarak dünyada bilinmesine öncülük eden sanatçılardır. Sanatçı ünlünün yanında Violeta Parra büyük bir devrimcidir de. Kurduğu PENA, Kültür ve Sanat Merkezi'nde pek çok müzisyen yetiştirmiş, bu müzisyenlere sadece müzik bilgisi değil, dünya görüşü de kazandırmıştır. PENA'dan yetişen sanatçılar, Şili halkını yönlendirmek için ülkenin dört bir yanına dağılarak hem kültürel hem de politik liderler haline gelmişler. Bu hareketli, idealist, meraklı ve yetenekli kadın, 1967 yılında henüz 50 yaşındayken kendi canına kıymıştır. Ölümü hem ülkesinde hem de dünyada büyük yankı uyandırır. Doğum günü olan 4 Ekim Şili'de Müzisyenler Günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Bugünkü programın çıkış noktası olan Gracias a la Vida isimli şarkısını ise ölmeden çok kısa süre önce bestelemiştir Parra. Bu zarif şarkı hayata bir teşekkür mektubu olmasının yanı sıra bir veda notu niteliği de kazanır böylece. Kitaplığımdaki müziğinde bölüm adını oluşturur, Hayata Teşekkür. Şimdi şarkıyı bestecisinin Violeta Parra'nın sesinden ve gitarından dinleyelim. Gracias a la Vida, Teşekkürler Hayat, radyolarınızda.

Şilili efsane müzisyen Violeta Parra, kendi bestesi olan unutulmaz şarkı Gracias a la Vida'yı seslendirdi. Gelelim bu hafta alıntımızı yapacağımız kitaba. Uruguaylı yazar Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bir sayfa Violeta Parra'ya aittir. Ve Galeano kitabında Parra'yı şöyle anlatır. Gitar ve Violeta Parra birlikte büyümüşlerdi. Biri çağırdığında diğeri geliyordu. Gitar ve o gülüşüyor, ağlaşıyor, birbirlerine soruyor ve birbirlerine inanıyorlardı. Gitarın göğsünde bir delik vardı, Violeta'nın da. 1967'de bir gün gitar çağırdı ama Violeta gelmedi. Bir daha asla gelmedi. Kitaplığımızdan süzülen cümlelerin tınısı hala havada dururken, Parra'nın güzel şarkısını bir de sözleri olmadan sadece müziğinin gücüyle dinleyelim. Çelist Yo-Yo Ma ve piyanist Catherine Stott, George Calandrelli'nin düzenlemesiyle seslendiriyorlar Gracias a la Vida'yı.

Violonselde Yo-Yo-Ma ve piyanoda Catherine Stutt'ın yorumuyla Violetta Parra'nın Ölümsüz şarkısı Gracias a la Vida geldi radyolarınıza. Eseri cello ve piyano için George Calandrelli düzenlemiş. Çalma listemizde sırada bir başka cello piyano düzenlemesi daha var. Franz Schubert'in 1817 yılında bestelediği Andi Musik, Müziğe isimli lidi, bestecinin kendisini dünyanın karanlığından alıp daha güzel bir aleme taşıyan müzik sanatına teşekkürüdür. Biz bugün Deutsch kataloğunda 547 numarayı taşıyan bu güzel teşekkürü cellist Misha Maisky ve piyanist Darya Hovora'nın Songs Without Words adlı albümünde yer alan düzenlemesiyle dinliyoruz. Radyolarınıza Andi Musik geliyor.

Schubert'in müzik sanatına sunduğu bir teşekkür olan Andi Musik isimli lidini violonsel piyano düzenlemesiyle dinlediniz. Çelist Misha Maisky ve piyanist Darya Hovora seslendirdiler. Cümleleri müziğe dönüştüren programınız Kitaplığımdaki Müzik'te Hayata Teşekkür başlıklı bölüm devam ediyor. Sırada klasik dönemin en önemli bestecilerinden Joseph Haydn'ın başyapıtı kabul edilen Die Schöpfung, Yaratılış Oratoryosu var. Eser 1797-98 yıllarında yazılmıştır. Hayatın oluşumunu kutsal kitaplarda anlatıldığı şekilde ele alır ve bu büyük olayı kutlar. Başka bir deyişle baştan sona kocaman bir hayata teşekkürdür oratoryo. Eser 3 bölümden oluşur. Soprano, tenor ve bas solistler, koro ve senfonik orkestra için bestelenmiştir. Librettosu ise Hollandalı diplomat ve yazar Gottfried van Swieten'e aittir. Biz bugün bu dev eserden sırayla kaosu anlatan Im Anfang'ı, başlangıçta başlıklı birinci bölümü, oratoryonun ikinci perdesinde yer alan Mit Würd und Hoheit angetan, görkem ve onurla donatılmış isimli insanı onurlandıran 24 numaralı ünlü tenor aryasını ve oratoryonun üçüncü perdesinde yer alan ve tüm eserin görkemli finalini oluşturan Sing dem Herrn alle Stimmen, Hepiniz Tanrı'ya ilahiler söyleyin isimli 34. bölümü dinleyeceğiz. Sir Neville Mariner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields Orkestrası ve korosu seslendiriyorlar. Tenor solo Aldo Baldin.

Haydn'ın Die Schöpfung, Yaratılış Oratoryosu'ndan bölümler dinlediniz. Sir Neville Mariner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields Orkestrası ve Korosu ve tenor Aldo Baldin seslendirdi. Büyük Beethoven'ın Pastoral başlıklı 6. senfonisi, konser salonlarının çok sevilen ve çok seslendirilen eserlerindendir. Beethoven'ın eserleri arasındaki özel yerini ise,

ise net bir programlı müzik olmasına borçludur. Gerçi Beethoven eseri için resimden çok duygunun ifadesidir tanımını yapsa da her bölüm gayet açık bir başlık taşır. Biz bugün eserin son bölümü olan 5. bölüme kulak vereceğiz birlikte. Çünkü bu son kısımda 4. bölümdeki fırtına sona ermiş, kara bulutlar dağılmış ve kırlar tazelenmiştir. İnsanlar ve hayvanlar gizlendikleri yerlerden çıkarlar ve doğaya minnettarlığı anlatan bir çoban şarkısı duyulur. Eserin başlığı ise tam da böyledir. Çoban şarkısı, fırtınadan sonra gelen neşeli ve minnettar duygular. Şef Alfred Scholz ve Münih Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Alfred Scholz yönetimindeki Münih Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla Beethoven'ın 6. senfonisinin 5. bölümünü dinlediniz. Kitaplığımdaki müzikte Hayata Teşekkür başlıklı bölümdesiniz. Sırada modern bir caz standardı var, Here's to Life. Artie Butler'ın müziği ve Phyllis Molinari'nin sözlerinden oluşan bu büyüleyici şarkı 1992 yılında Shirley Horn tarafından kaydedilmiş. Yaşı genç de olsa çok sayıda şarkıcı tarafından yeniden düzenlenmiş ve seslendirilmiş Here's to Life. Bu kadar çok sevilmesinin sebebi ise her şeye rağmen hayatın kutlanmaya değer olduğunu bize hatırlatması belki de. İşte hayata ve getirdiği tüm neşeye bu kutlama. Hayata, hayal kuranlara ve hayallerine. Beklenmedik bir ismin, 70'lerin ünlü rock müzik topluluğu Eagles'ın üyelerinden Glenn Frey'in 2012'de çıkan 5. ve son solo albümünde yer alıyor Here's to Life.

0: şarkıdaki senfonik orkestra düzenlemeleri Alan Broadbent imzasını taşıyor.
1: No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets.

Glenn Frey seslendirdiği bir caz standardı Here's to Life geldi radyolarınıza. Böylece bu haftada kitaplığımdaki müziğin sonuna geliyoruz. Bugün hayata, bize getirdiklerine teşekkür etmek istedik. İnişleri ve çıkışları olsa da, bazen zorluklar peşimizi bırakmasa da ve her zaman hayallerle gerçekler örtüşmese de hayat her şeye rağmen güzel ve her anı kutlanmayı hak ediyor. Bugün kısacık bir an bile olsa size bir gülümseme verebildiysek bu kutlanmaya değer bir andır hayatta. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizleri selamlıyoruz. Bölümü Teşekkürler Hayat, Gracias a la Vida diyerek açmıştık. Violeta Parra'nın güzel şarkısını dünyayla buluşturan iki müthiş kadının sesinden hayatı selamlayarak kapatalım. Mercedes Sosa ve John Baez söylüyorlar, Gracias a la Vida radyolarınızda. Haftaya tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın değerli dinleyenlerimiz.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. 17 milyon öğrenci için tatil bitti, okullarda ilk ders zili çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. PISA sonuçlarını hatırlattı, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor, PISA sonuçları da bunu teyit ediyor dedi. Gençlere seslenen Erdoğan, onların moralinizi bozmasına izin vermeyin. Cumhurbaşkanı olarak sizinle iftar ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye'nin 2025 PISA'da puanlarını en fazla yükselten ülke olduğunu söyledi. Ulaştığımız bu zirve bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlanan bir zaferdir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Son 24 yılda eğitime öncelik vererek pek çok adım attıklarının altını çizdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuşan Cevdet Yılmaz, akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye yüzyılı hedeflerine giden yolu inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Bakan Göktaş, Türkiye yüzyılı buluşmaları kapsamında Kastamonu'da konuştu, vatandaşın derdini dert edinen bir yaklaşımla çalışıyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi ve finansman destekleriyle esnafın yanında olduklarını söyledi. Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası programında konuşan Bakan Bolat, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarıyla rol model haline geldi, dedi. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz, dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri adliyede ifade veriyor. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darbedilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Hürmüz Boğazı'nda bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran, Boğaz üzerinde bir Amerikan drone'unu düşürdüğünü açıkladı. Washington'da nükleer baskıyı sürdürüyor. İranlı yetkili ABD'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler'in nükleer toplantısının düzenleneceği Avusturya'ya alınmadı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen Naza isimli yapım Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan Naza'ya jüri özel ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni Gazze'deki soykırımın sistemini

0: 对。Sport.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapanacak. Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor kozlarını paylaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkıyor. İsviçre'yi mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini alan Ay Yıldızlılar, D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Serebrak.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri, ben Murat Vural, TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Serebrak'a hoş geldiniz. Bu hafta 1987'nin biraz daha farklı yüzlerine kulak vereceğiz. Şarkı yazarlarından sola, alternatif rock'tan hard rock ve doom metal'e kadar uzanan bir akışımız olacak bu saatimizde. Bugün programımızın açılışını Warren Zevon'dan dinlediğimiz Boom Boom Machine ile yaptık. Sentimental Hygiene albümünün en çarpıcı hikaye anlatan şarkılarından biriydi parça. Zevon burada gerçek bir olayı 1982'de Ray Boom Boom Mancini ile Docco Kim arasında yapılan ve kimin ölümüne yol açan ünvan maçını anlattı bizlere. Zevon'un babasının da boksör olması konuya ilgisinin kişisel tarafını açıklıyor diyebiliriz aslında. Boks ringinden çıkıp çok daha mahrem bir anlatıya geçiyoruz şimdi. Terence Trent D'Arby'nin Sign Your Name'i, ilk albümü Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby'nin sakin şarkılarından biri. D'Arby, Wishing Well'deki funk ağırlıklı enerjiyi burada iyice geriye çekiyor, şarkıyı sesinin ve melodinin taşımasına izin veriyor. Parça 1987'nin sonunda yayımlandı ve İngiltere'de ertesi yıl 2 numaraya kadar yükseldi.

Sting'den dinlediğimiz Englishman in New York, Nothing Like the Sun albümünün ince mizahlı şarkılarından biri. Sting parçayı 1987'de New York'taki Soho dairesinde yazdığını anlatıyor. Caz dokunuşları Brantford Marsalis.

Stradis'in soprano saksofonu ve yabancı olma fikri şarkının karakterini belirtiyor. Aynı albümün bir başka köşesinde ise şehir kalabalığı tamamen kayboluyor. Sister Moon, Nothing Like the Sun'ın daha karanlık ve geceye dönük tarafını gösteriyor bizlere. Sting burada dış dünyada çok içe bakıyor, ayı yalnızlık ve geceyle kurulan sessiz ilişki için bir simgeye dönüştürüyor. Albümün adının Shakespeare'in 130. sonesindeki My Mistress, Eyes Are Nothing Like the Sun dizesinden geldiğini düşününce Sister Moon'un albüm içindeki yeri de daha anlamlı hale geliyor.

Slate'den dinlediğimiz Oh La La in LA grubun 1987 tarihli son stüdyo albümü You Boys Make Big Noise'da yer alıyor. Şarkı grubun yıllarca dışarıdan baktığı Los Angeles hayatına biraz alaycı, biraz hayranlık dolu bir gözle yaklaşıyor. Albüm aynı zamanda orijinal kadronun birlikte kaydettiği son stüdyo çalışmasıydı. Slade'in gösterişli Los Angeles hikayesinden sonra The Cure çok daha kişisel ama bir o kadar da hareketli bir şarkıyla karşımıza çıkıyor. Why Can't Be You, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me albümünde yer alıyor. Robert Smith'in sözlerinde neredeyse çocukça bir hayranlık var. Müzikte ise grubun karanlık kimliğinden beklenmeyecek kadar parlak ve neşeli bir enerji hissediliyor.

Great White'tan dinlediğimiz Save Your Love Was Bitten albümünün grubun blues rock köklerini daha duygusal bir çizgide gösteren parçalarından biri. Jack Russell'ın sesi burada diğer şarkılarına nazaran pek de saldırgan değil aslında. Was Bitten, Great White'ın Amerika'da gerçekten geniş bir dinleyiciye ulaştığı albüm oldu ve hem Rock Me hem de Save Your Love grubu kariyerinde önemli yer tuttu. Aynı yıl Whitesnake de hard rock'ın daha romantik tarafını öne çıkaran kayıtlar yapıyordu. Looking for Love Avrupa'da 1987 adıyla yayımlanan albümün Amerikan baskısında yer almayan iki parçasından biriydi. David Coverdale'in efsane vokali Is This Love'la aynı albümle bulunmasına rağmen parçaya daha farklı, daha dramatik bir karakter kazandırıyor.

Savatage'dan dinlediğimiz Strange Rings, Follow the Mountain King albümünde grubun daha melodik yüzünü gösteren parçasıydı. Önceki albüm Fight for the Rock'ın fazla ticari bulunduğu dönemin ardından Savatage, yapımcı Paul O'Neill ile birlikte yeniden kendi karanlık ve teatral tarafına dönmüştü. Strange Wings ise bu sert albümün içinde daha kolay hatırlanan melodisiyle ayrı bir yerde duruyor. Chris Oliva'nın gitarı ve John Oliva'nın karakteristik vokali, grubun sonraki progresif döneminin de habercisi sayılabilecek bir denge kuruyor parçada. 1987'nin metal sahnesinde karanlık anlatının en güçlü örneklerinden biri de İsveç'ten geliyordu. Candlemass'in The Well of Souls parçası, Nightfall albümünde Messiah Marcolin'in gruba katılmasıyla ortaya çıkan yeni dönemin simge parçalarından biri. Marcolin'in operatik vokali, Leif Edling'in ağır riffleriyle birleşince Candlemass'in doom metal içindeki kimliği iyice belirginleşmişti. The Well of Souls, Samaritan ve Bewitched ile birlikte grubun uzun yıllar sahnede çalmaya devam ettiği temel parçalardan biri oldu.

Evet sevgili Radyo Üç dinleyenleri, bu akşam finalimizi Manowar'la yapıyoruz. Fighting the World grubun 1987 tarihli aynı adlı albümünün açılış parçası. Manowar o yıllarda heavy metal kimliğini müziğinin yanında bir yaşam biçimi olarak da sunuyordu. Eric Adams'ın yüksek perdeli vokali, Joey DeMaio'nun öne çıkan bası ve grubun yıllardır sürdürdüğü true metal söylemi bu şarkıda doğrudan karşılığını buluyor diyerek veda ediyor olalım bugünkü programımıza ve haftaya da yine aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Fural. Bir sonraki yayına kadar şimdilik hoşçakalın diyoruz.

Dünden Bugüne Rock Evrimi her pazartesi saat 17'de TRT Radyo 3'te. Radyo 3.

Yeni şarkıları birlikte keşfe çıkıp dünya listelerinden hit olmuş örnekleri hatırlarken günün yorgunluğunu da üzerimizden atıp ritmi yakalıyoruz. Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından haftanın ilk buluşmasında saat 19'a dek sizlerle. Dünya turu Brezilya'da başlıyor. Müziğinde akustik gitar, yumuşak perküsyonlar ve sıcak harmonilerle ilgi gören yıldız isim Mari Proes. Son albüm önceki ay hayranlarıyla buluşan Esquina do Sol. O albümden Dona do Mar.

Kolombiya'da devam ediyor. Reggaeton yıldızı Karol G, 7 Ağustos'ta yayınlanan albüm No Me Arrepiento De Sentir Tanto, Billboard Latin listelerde beklendiği gibi bir numara oldu. Şimdi Alguien Que Te Amaba, radyolarınızda Karol G.

Karol G'nin ardından 2021 yılında sahiplerini bulan Billboard Latin Müzik Ödülleri'nde yılın yeni sanatçısı kategorisinin galibi Porto Rikolu rapper Mike Towers yeni bir numara adayı tekli Carita Feliz.

90'ların en özgün Akdeniz füzyon projelerinden biri Alabina cover'ı Alabina dinledik. Şarkının yeni makyajında imza Rumen DJ Dark'a aitti. Alabina ile Akdeniz'in sıcaklığını yaşadık. Şimdi rotayı Güney Fransa'ya flamenco gitarlarının ateşine çeviriyoruz. Gypsy Kings yeni döneminden Historia ile burada. Geçmişten bugüne uzanan o kendine özgü rumba ruhu, güçlü vokaller ve tabii ki Toninho Baliardo'nun imzası haline gelen gitarlarıyla.

2003 yılında hayata veda eden güçlü ve tutkulu sesiyle Kübalı salsa efsanesi Celia Cruz, 2000 yılında yayınladığı Gloria Gaynor'ın hit şarkısı I Will Survive'ın İspanyolca düzenlemesi Yo Vivire. Mi voz.

2000 yılında Celia Cruz'un Latin listelerdeki en önemli rakiplerinden Mark Anthony, kelimeleri adeta sahnede yaşıyormuş gibi güçlü vurgularla söyleyen yıldız isim You Sang To Me ile Billboard Latin listesinde bir numarada yer bulmuştu.

İtalyan tenor Andrea Bocelli ile 2006 yılına uzandık ve Latin müziğin en önemli klasiklerinden Meksikalı Consuelo Velázquez imzalı Besame Mucho dinledik. Konuğumuz aynı zamanda bir aktör olan Hugh Laurie, yanında Gabi Moreno. Arjantin tangosunun unutulmaz bestelerinden Angel Violdo'nun El Choclo eserinin İngilizce düzenlemesi Kiss of Fire.

0: the kiss of fire.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak saat 19'a dek sizlerle. 1982 yılından Birdy Higgins cover'ı Casablanca ve James Briggs.

2002 yılında İngiltere'de bir numaraya ulaşan The Doors cover'ı Light My Fire ve Will Young. Eğer pop turakta kalırsanız az sonra Rimon burada olacak.

liderliğinde Alman rock grubu Rimon'la 2006 yılındaydık. Wish albümünden bir numara tekli Tonight dinledik. Konuğumuz yeni albümü Pedal'la hem Amerika hem de İngiltere'de bir numaraya yerleşen Ariana Grande. Albümden ilk tekli Hate That I Made You Love Me.

0: 2018 yılında The Boxer Rebellion üyesi Nathan Nicholson'ı konuk ettiği Under the Moon'la hit olan Clapton. Son albüm Wanderer. Yine Nathan Nicholson destekli Sand Castles.
1: Hello, this is Clapton and you're listening to Pop to Rock on TRT Radio 3. Sand-

0: son dakikalara yaklaşırken 2004 yılının hit şarkılarından Lübnan asıllı Kanadalı rapper Kamaro klasiği Femme Like You, yeni makyaj İrada'ya ait.
1: Hi, this is Irada. You are listening Pop Durok on TRT Radio 3.

başladı. Norveç'te final yapıyor. House müzik yapan Bausa. Ülkeleri haricinde Hollanda, Belçika ve İsveç'te listelerde ilk ona ulaşan Magnetic.

Yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Tony Williams'a ayırdığımız programların ikincisinde Amerikalı davulcunun 1988 yılında yayınlandığı

1945 Amerika doğumlu Tony Williams'ı 1988 yılında yayınlanan Angel Street albümüyle dinliyoruz. Davulda yer alan Tony Williams bu albümü tenor ve soprano saksofonlarda Bill Pierce, trompette Wallace Rooney, piyanoda Mulgrave Miller ve basta Charnet Moffat'la birlikte kaydetmiş. Çalışmayı Red Mask adlı parçayla dinlemeye devam ediyoruz.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da ünlü davulcu Tony Williams'ı Angel Street albümüyle konuk ediyoruz. 1988 yılında yayınlanan çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar Pee Wee ve Obsession.

Tony Williams'ın Angel Street albümü 1987 yılının yaz aylarında kaydedilir ve 12 Nisan 1988'de yayınlanır. Davulda Williams, tenor ve soprano saksofonlarda Bill Pierce, trompette Wallace Roney, piyanoda Mulgrave Miller ve basta Charnet Moffat'ın yer aldığı çalışmadan şimdi çalacağımız parça Only With You.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Tony Williams'ın Angel Street albümünü dinliyoruz. 1988 yılında yayınlanan ve Williams'ın yapımcılığını Jason Corsaro ile birlikte üstlendiği çalışmadan çalacağımız son parça Dreamland.

Tony Williams'ın 1988 yılı Angel Street albümünden seçtiğimiz parçaları dinledik. Kalan süremizde Amerikalı davulcunun 1993 yılı Tokyo Live konser albümünde yer alan Ancient Eyes adlı parçayı çalacağız. Bu çalışmada Tony Williams'a saksafonda Bill Pierce, trompette Wallace Rooney, piyanoda Mulgrew Miller ve basta Ira Coleman eşlik ediyor.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 1997 yılında yaşamını yitiren Amerikalı davulcu Tony Williams'ın Angel Street albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin, mikrofonda ben Zafer Elgin, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültürler, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bugünkü durağımız neresi? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Bugün rotamızı insanlık tarihinin en köklü uygarlıklarından birine, Nil Nehri'nin bereketiyle hayat bulan Mısır'a çeviriyoruz. Piramitleri, firavunları, görkemli tapınakları ve binlerce yıllık mirasıyla geçmişi hala yaşayan ve yaşatan bu eşi benzeri olmayan coğrafya, bugün bir yandan da kültürü, renkli çarşıları, zengin mutfağı, Kızıldeniz kıyıları ve sıcakkanlı insanlarıyla dünyanın en çok merak ve ziyaret edilen ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor. Açılış parçamız Kahire doğumlu Dalida'dan geldi. İtalya'dan Mısır'a göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak büyümüş ve Fransa'da kurduğu uluslararası kariyeriyle dünya müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olmuş sanatçı, ülkemizde de çok sevilen bir isimdi. 1987'de hayatını kaybeden sanatçıyı nostaljik parçası Le Ton di Fleur'le dinledik. Mısır, tarihinin gizemli katmanlarının yanında konumu itibariyle pek çok kültürün de kesişme noktası olduğundan Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz'in iç içe geçmiş hikayelerini anlatan çok renkli bir ülke. Bu özelliğiyle de hem topraklarında doğup yetişmiş hem de burada başlayan yolculuklarını başka ülkelere taşımış sayısız sanatçısı var. İkisiyle devam edelim isterseniz. 1990'lı yıllarda Doğu ezgilerini Batı ve Latin ritimleriyle buluşturarak Akdeniz popu anlayışının öncülerinden biri olan Amr Diab, Arap müziğini dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerle buluşturdu. Özellikle 2000'li yılların başında Türkiye'de Latin ve Akdeniz esintili müziğin yükselişe geçtiği dönemde Arapça şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçı, bugün de modern Arap pop müziğinin en güçlü temsilcilerinden biri kabul ediliyor. Zamana meydan okuyan parçası Temelli Maak'la konuk ediyoruz kendisini.

Amr Diab'ın ardından yer verdiğimiz isim Iştar'dı. Kökleri Mısır ve Fas'a uzanan sanatçının müziğinde Mısır ve Mağrip coğrafyasının makamlı melodileri, Arap perküsyonları, flamenko ritimleri ve modern pop düzenlemeleri bir araya gelir. Tam da bu yüzden onun şarkıları hem Arap dünyasında tanıdık bir duygu taşır hem de batılı dinleyiciye kolayca ulaşabilen güçlü bir Akdeniz atmosferi yaratır. Jeune Plurian'la dinledik kendisini. Türkçedeki Mısır ismi Arapçadaki Misr kelimesinden geliyor. Hem ülkenin özel adı hem de eski kullanımda şehir, uygarlık merkezi, büyük yerleşim anlamlarını taşıyan bir sözcük. Mısır'la Osmanlı'nın kültürel hikayesine baktığımızda da Kahire ile İstanbul arasında insanlar, kitaplar, müzisyenler, devlet adamları ve sanatçılar gidip gelirken iki kadim coğrafyanın dili, müziği, mutfağı, zanaatleri ve günlük yaşam kültürü de birbirine karışmış. Kahire'nin silüetinde İstanbul'dan taşınan mimari anlayışın izlerini, saray ve şehir hayatında Türkçenin ve Türk kültürünün etkilerini görebilirken, İstanbul'da da Mısır'ın Arapça edebiyatından, müziğinden, kahve ve baharat kültüründen, tatlılarından ve zengin şehir hayatından gelen izler zamanla kendi kültürel dokumuza işlemiş. Bu alışveriş yalnızca başkentlerle de sınırlı kalmamış. Akdeniz limanlarından Anadolu şehirlerine uzanan ticaret ve seyahat yolları, insanların yanı sıra ezgilerin, tariflerin, kelimelerin ve geleneklerin de yolculuk ettiği canlı bir kültür köprüsü oluşturmuş. Programımızda şimdi yer vereceğimiz parça, her ne kadar Lübnan kökenli bir eser olsa da, bugün Arap dünyasının en sevilen romantik klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Dinleyeceğimiz versiyonunda yumuşak vokallerin üzerine kurulan akustik telli çalgılar, sıcak yaylılar ve hafif vurmalılar parçaya hem melankoli hem de coşku taşıyor. Düğünlerde, televizyon programlarında ve yeni kuşak sanatçıların repertuarında yaşamaya devam eden bu zamansız eseri şimdi Katrina Kakos ve Carlito Akam'ın modern yorumuyla dinliyoruz. Matrahak BLB.

0: Radyo 3 burası. Türkiye Radyoları 3. programı. İncelikler Atlası'nda şimdi de Mısır'dan Fransa'ya uzanan iki sanatçıya yer vereceğiz. Claude François, Süveyş kanalında görev yapan Fransız bir babayla İtalyan kökenli Mısır'da yetişmiş bir annenin çocuğu olarak dönemin kozmopolit İskenderiyesi'nde büyümüş. Kariyeri boyunca yaklaşık 70 milyon plak satan sanatçı Fransız pop müziğinin en büyük yıldızlarından biri olurken yazdığı Comme d'habitude adlı eser, daha sonra İngilizceye uyarlanarak Frank Sinatra'nın ölümsüzleştirdiği My Way şarkısına dönüşmüş. Sanatçının bizim yer vereceğimiz yorumu ise Le Moulin de Mon Coeur. Ardındansa yine İskenderiye'de Yunanistan ve İtalya kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen George Moustaki bizimle olacak. Aynı sokakta Arapça, Yunanca, İtalyanca ve Fransızcanın konuşulduğu bir atmosferde yetişmiş, kitapçılıkla geçinen ailesinin sayesinde dünya edebiyatı, Fransız kültürü ve Fransız müziğinden etkilenmiş. 17 yaşında Paris'e giderek şairler, yazarlar ve müzisyenlerle kesiştiği ortamlarda bulunmuş. Doğduğu toprakların çok kültürlü atmosferinden aldığı ilhamı şanson geleneğiyle buluşturmuş. Kariyerindeki büyük kırılma ise Edith Piaf'la tanışması ve onunla yaşadığı kısa süreli aşk hikayesi olmuş. Piaf için yazdığı Milor şarkısıyla adını duyuran sanatçı daha sonra kendi sesiyle özgürlüğü, aşkı ve gezgin ruhunu anlatan eserleriyle Fransız müziğinin unutulmaz isimlerinden biri haline gelmiş. İlerleyen dakikalarda Le Mitek'le radyolarınızda olacak.
1: Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau.

Mısır Antik Dünyası bir açık hava müzesi olmasının yanında yerin ve denizin altında yapılan keşiflerle dünyaya hala heyecanlı gelişmeler sunuyor. Mısır bilim insanları, arkeologları ve uzman ekipleri tüm dünyadan akademisyen ve uzmanların da katkılarıyla yeni buluntularla bu kadim uygarlığın henüz bilinmeyen sayfalarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Bu aşamalarda ülkenin dört bir yanından getirilen tarihi parça ve kalıntılar da elbette müzelerde sergileniyor. Antik Mısır'ın binlerce yıllık mirasını dünyaya taşıyan Büyük Mısır Müzesi CEM'in 2025'teki açılış töreni, devlet başkanları, kraliyet aileleri, hükümet temsilcileri ve kültür dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek adeta günümüzün kültürel diplomasisine sahne oldu. Kayıtlarını izleyebileceğiniz tören boyunca Firavunlar döneminden ilham alan tematik gösteriler, müzik, ışık, görsel sanatlarla Mısır medeniyetinin doğuşundan bugüne uzanan görkemli bir hikaye anlatıldı. İşte bu muhteşem açılışta sahne alan sanatçıların başında Fatma Said vardı. Kahire doğumlu sanatçı, İtalyan La Scala'da yer alan ilk Mısırlı soprano olarak adını müzik tarihine yazdırdı. Gramofon ödüllü sanatçı, klasik batı müziğiyle Arap eskileri arasında kurduğu zarif köprü sayesinde bugün Mısır'ın dünyadaki kültür elçilerinden biri olarak görülüyor. Sanatçıyı Aytini El Naya Wanani ile dinliyoruz. Bu parçada kendisine eşlik eden müzisyenler arasında flütte Burcu Karadağ ve ziterde Tamer Pınarbaşı da var.

Radyo 3'te İncelikler Atlası devam ediyor. Mısır'ın dünyaya armağan ettiği en tanınmış kültürel ifadelerden biri olan Raks Sharki, yani doğu dansı, antik Mısır'daki doğurganlık törenlerinden halk eğlencelerine, Osmanlı döneminin Kahire eğlence kültüründen 20. yüzyıl Mısır sinemasına uzanan uzun bir tarihsel yolculuğun ürünü. Bugünse yalnızca bir eğlence biçimi değil, bedenin ritim, müzik ve duyguyla ifade edildiği önemli bir Mısır sanat geleneği olarak kabul ediliyor. Bedenle anlatılan bu kadim dansın ritmini ve ezgisini sesiyle şarkılara nakşeden bir isimle devam edelim. Baba tarafından Mısırlı, annesi ise İngiliz olan Natasha Atlas, Arap makamlarını elektronik müzik, rock ve cazla buluşturan özgün yorumuyla dünya müziğinin önemli isimlerinden biri. Türkiye'de de yıllardır ilgi gören, birçok kez İstanbul'da konser veren ve Türk müziğine duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiren sanatçıyı çok farklı bir yorum ve ruh katmış olduğu bir parçayla misafir ediyoruz. Bir James Brown klasiği, It is a Man's World.

Mısır'ın en saygın çağdaş bestecilerinden ve piyanistlerinden Omar Heyrud, klasik müziği Arap makamlarıyla buluşturan kendine özgü üslubuyla tanınıyor. Onlarca film, dizi ve tiyatro eseri için beste yapmış sanatçı, özellikle sinema müzikleri sayesinde Mısır'da kuşaklar boyunca tanınan bir isim haline gelmiş. Konserlerinde senfonik orkestrayı Mısır'ın melodik mirasıyla buluşturuyor ve bugün de ülkesinin en sevilen bestecileri arasında gösteriliyor. Az evvel dinlediğimiz parça Ahman Eyoha El Kanun unutulmaz eserlerinden biriydi. İsveçli viola sanatçısı Tumas Bekman'ı sıcak ve lirik yorumuyla dinledik. Programımızın ana temalarından biri olan görgü kurallarının temeli de yine Mısır'a dayanıyor. Binlerce yıl önce eski Mısır'da Firavun'un veziri yalnızca kendi oğluna değil geleceğin yöneticilerine de rehber olması amacıyla öğütlerini yazıya dökmüş. Ptahhotep'in öğütleri adıyla günümüze ulaşan bu metin, saygılı konuşmaktan alçak gönüllülüğe, adaletli davranmaktan misafir ağırlamaya kadar uzanan tavsiyeleriyle bugün görgü, nezaket, temsil ve liderlik anlayışının en eski yazılı kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Mısır'da günümüzün nezaket kurallarına bakacak olursak da temelinde saygı, misafirperverlik ve sıcak iletişim var. Selam vermek, ikramı geri çevirmemek, fotoğraf çekerken izin istemek ve kültürel hassasiyetlere dikkat etmek bu kadim ülkeye duyulan saygının en güzel örneklerinden. Piramitlerin üzerinde eşsiz bir görüntü yakalamak isteyen ziyaretçiler içinse küçük bir hatırlatma, Mısır'da drone kullanımı özel izinlere tabi. Yine günlük hayatın inceliklerinden biri olan pazarlık yalnızca fiyat üzerine yapılan bir anlaşma değil, çoğu zaman sohbet ve karşılıklı yakınlık kurmanın bir yolu olarak görülüyor. Bu nedenle çarşı ve pazarlarda güler yüzlü, saygılı bir iletişim tercih edilirken, bahşiş de verilen hizmete duyulan takdirin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Ayrıca doğrudan hayır demek yerine belki daha sonra veya bakalım gibi daha yumuşak ve

dolaylı ifadeler kullanmak, nezaketi ve sosyal uyumu korumanın yollarından biri. El sıkıştıktan sonra elin kalbin üzerine götürülmesi de özellikle saygı ve samimiyet ifade eden hoş bir jest olarak karşımıza çıkıyor. Mizah duyguları, neşeleri, cömert misafirperverlikleri ve kendi gelen

ülke bu sayede hiç beklenmedik bir yerde buluşuyor. Cabo Verde'nin Atlantik'e bakan melankolik ezgileriyle Mısır'ın binlerce yıllık doğu müziği geleneği tek bir şarkının içinde birbirine dokunarak bambaşka ve şaşırtıcı ölçüde uyumlu bir dünya yaratabiliyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da Yeşilburun Adaları'nın çıplak ayaklı divası Cesaria Evora'nın bu yorumunda Mısır'ın izleri de güçlü biçimde hissediliyor. Grammy ödüllü Mısırlı besteci, piyanist ve aranjör Fatih Salama, Sentimento için hazırladığı düzenlemede Morna müziğini Arap ezgileriyle buluştururken yaylı düzenlemeleri Kahire Orkestrası ile kaydetmiş. Bu dokunuşlarla yeniden hayat bulan bu eser, Cabo Verde ile Mısır arasında müzik aracılığıyla kurulmuş etkileyici bir köprü niteliğinde. Birlikte bu parçaya kulak verelim.

Mısır sineması müziğiyle birlikte Türkiye'de de güçlü bir yolculuk yaptı. 1930'ların sonlarından itibaren Mısır'ın şarkıcı yıldızları Türk sinemalarında görünür olurken, Ümmü Gülsüm'ün filmleri ve sesi ülkemizde geniş bir hayranlık yarattı. Yine bu dönemin unutulmaz kadın seslerinden biri olarak bu ortak sinema hafızasının bir başka ismi de Suriye kökenli olmasına rağmen sanat hayatının en parlak yıllarını Kahire'de geçiren Azma Han'dı. Sıradaki eser, kökleri Mısır'ın altın çağ sinemasına uzanan unutulmaz bir klasik. İlk kez Azma Han'ın seslendirdiği Ya Habibi Teala, yıllar sonra Darin Hams tarafından Beirut Hotel filmi için yeniden yorumlandı. Şimdi Mısır'ın klasik müzik mirasını günümüze taşıyan bu parçaya kulak verelim.

Bugün Mısır binlerce yıllık medeniyet mirasıyla dünyanın en etkileyici kültür rotalarından biri olmayı sürdürüyor. Tarih tutkunlarına insanlık geçmişinin en büyük hikayelerinden birini anlatıyor. Ancak Mısır'ın sunduğu deneyim yalnızca antik çağla sınırlı değil elbette. Kahire'nin hareketli sokakları, İslam mimarisinin izlerini taşıyan tarihi bölgeleri, geleneksel çarşıları, Kızıldeniz'in mercan resifleri ve dalış noktaları, Sina Yarımadası'nın doğal güzellikleri, çöl safarileri, Akdeniz kıyısındaki İskenderiye ve zengin mutfak kültürüyle ziyaretçilerine tarih, doğa, macera ve yerel yaşamı bir arada deneyimleme fırsatı sunuyor. Ayrıca tıp, eczacılık, cerrahi, kozmetik, dental hijyen, mimari, mühendislik, matematik ve yönetim anlayışındaki öncü yaklaşımlarıyla da dünyaya büyük bir miras bırakmış bir ülke. Antik Mısır'da kadınlar da iktidarın doğrudan sahibi olabiliyordu. Sobek Neferu'dan Hatshepsut'a, Nefertiti'den Tuasret'e uzanan güçlü kadın figürleri siyaset, din ve diplomasi alanlarında iz bırakırken, çok zeki ve entelektüel bir hükümdar olan, aslen Yunan kökenli İskenderiyeli Kleopatra'nın bilim, tıp ve dönemin eczacılık bilgisine duyduğu ilgi, dünya elçileriyle kendi dillerinde konuşacak kadar yüksek lisan hakimiyeti ve filmlerle belgesellere konu olmuş fırtınalı hayatı bu geleneğin en dikkat çekici örneklerinden biriydi. İşte bu nedenle aynı topraklarda günümüzde kadınların toplumsal konumu üzerine hala süren tartışma ve yaptırımlar ilginç bir kontrast olarak karşımıza çıkıyor. Ve müzik diyelim son kez. Yine Mısır'ın İskenderiye kentinde doğmuş ve Yunan köklerine sahip bir başka isim Demis Roussos'a veda edelim. Kariyerine Vangelis'in kurduğu Aphrodite's Child grubunda başlayan, ardından solo çalışmalarıyla dünya çapında ün kazanan, 8'den fazla dilde şarkılar seslendirmiş sanatçının yorumuyla Mommy Blue'yu dinleyelim.

0: programımız burada son buluyor. Mısır kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşacak.

Her şeyin gönlünüz olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Yine güzel şarkılarımızla karşınızda olacağız. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

programımızın açılışında sizleri Maroon 5'la buluşturduk. Maroon 5, 2015 yılı Sugar adlı şarkısıyla listelerde de boy göstermişti. Video klibiyle de oldukça büyük ilgi toplamıştı. Los Angeles'ta bir pop rock grubu olarak kurulan bu önemli topluluğun lideri, solisti ve gitaristi Adam Levine'dir. Maroon 5'ı şu anda fonumuzda Sugar adlı şarkısıyla dinlemeyi sürdürürken Pop Stüdyosu'yla 22'ye kadar karşınızda olacağımızı da sizlerle paylaşalım. İkinci sırada Cat's Eye topluluğu var. Cat's Eye yeni bir kadın topluluğu ve o da Los Angeles'ta kuruldu. 2024 yılından itibaren müzik dünyasında listeleri alt üst eden şarkılara imza atıyor. Sevgili müzikseverler, Daniele Avanzini, Lara Raj, Manon Bannerman, Megan Scandal, Sofia La Fortiza ve Yonchi Jiung'dan kurulu bu gelecek vadeden topluluk Filipin, Güney Kore, İsviçre ve Amerikalı müzik insanlarından oluşuyor. Cat's Eye, Bel Air adlı 2026 şarkısıyla müzikseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

0: Radyo 3.
1: Filmin adı The Big Lebowski. Yönetmen koltuğunda Coen biraderler ya da Coen kardeşler olarak bilinen Ethan ve Joel Coen'in oturduğu bu film 1998 yılında gösterime girmişti. Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı bu filmin soundtrack albümünde ünlü bir Eagles şarkısı Gypsy Kings yorumuyla yer almıştı. The Eagles'ın 1976 yılında piyasaya çıkarttığı Hotel California adlı albümün bir yıl sonra 1977'de piyasaya çıkan teklisi Hotel California, Gypsy Kings tarafından 1990 yılında müzikseverlerle buluşturulmuştu. Aradan 8 yıl geçtikten sonra bu filmin şarkılarının bulunduğu albümde de yer buldu Hotel California, Gypsy Kings tarafından söylenen yorumuyla. Hep birlikte dinliyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri'nden ünlü bir şarkıcı. Aynı zamanda iş insanı, oyuncu, müzisyen, şarkıcı ve besteci Dolly Parton 25 Ağustos 2026 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybetti. Müzik dünyasının bu önemli kaybı hem Dolly Parton severler hem de özellikle country müziğine ilgi duyanlar tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Country'nin kraliçesi lakabıyla da tanınan Dolly Parton için bu haftaki programımızda 4 şarkıdan oluşan bir bölümle kendisiyle ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bu arada şarkılarını da sizlere sunmuş olacağız sevgili müzikseverler. Dolly Parton 19 Ocak 1946 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Tennessee'de dünyaya geldi. Yaptığı şarkılarıyla 100 milyon adedin üzerinde bir plak satışıyla da kayıtlara geçen Dolly Parton'ı bu haftaki programımızda 1973 yılına ait ünlü bir teklisiyle Jolene'le sizlerle buluşturuyoruz.

0: Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Grammy'lerde 2011 yılında ömür boyu başarı ödülünün de sahibi olmuştu Dolly Parton. Yeğeni Brian Seaver tarafından ölümü duyurulan ve müzik dünyasının acı bir kaybı olarak müzik tarihinde yerini alan Dolly Parton, 28 Ağustos 2026 tarihinde aile mezarlığında eşinin yanına defnedildi. Dolly Parton'a ayırdığımız bu bölümde Dolly Parton'ın yine çok sevilen şarkılarından biri 1980 yılından 9 to 5 geliyor.
1: Radyo 3.

hayatını kaybeden Amerikalı ünlü bir country şarkıcısı olan Dolly Parton'a ayırdığımız bölümde şimdi de sizleri Dolly Parton'ın 1974 yılında söylediği I Will Always Love You adlı şarkıyla buluşturacağız. Bu şarkı 1992 yılında Amerikalı başka bir ünlü kadın şarkıcı ve artık aramızda olmayan Whitney Houston tarafından kendisinin de başrolünde yer aldığı The Bodyguard filminin soundtrack albümünde Whitney Houston tarafından söylenmişti ve çok daha geniş kitlelere duyurulmuştu. I Will Always Love You'nun hemen ardındansa sizleri Dolly Parton'ın Amerikalı bir başka ünlü country şarkıcısı Kenny Rogers'la birlikte söylediği ve ölümünden sonra listelerde de görmeye başladığımız Islands in the Stream adlı 1983 yılı şarkısıyla buluşturacağız.

Amerikalı ünlü bir şarkıcı ve besteci Michael Marchese, müzik dünyasında son zamanlarda en fazla ilgi toplayan isimlerden biri olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Sevgili müzikseverler, Michael Marchese, Scared to Start adlı 2024 yılı teklisiyle mikrofonda.

0: Amerikalı ünlü bir kültür simgesi olarak da kabul edilen Marvin Gaye'in anlatıldığı şarkıda ünlü iki ismi sizlerle buluşturacağız. Yıllar öncesinde bir işbirliği çalışması olarak Soul'un Prensi olarak da kabul edilen Marvin Gaye adlı şarkıyla ünlü isimler Charlie Puth ve Meghan Trainor sizlerle.
1: Radyo 3

bir işbirliği şarkısıyla programımız devam edecek. Fransız DJ Ugel, Email Angel ve Amerikalı Ultra Natey, Moving to the Sun'la 2026 yılında Mayıs ayında listelerde boy göstermeye başladı. Çıkış tarihinden itibaren de müzikseverler tarafından oldukça büyük ilgi görüyor.

Bu haftaki programımıza Amerikalı ünlü bir topluluk olan Maroon 5'la başladık. 2015 yılından Sugar adlı şarkıyı söyledikten sonra karşınıza Kat Say geldi. Amerikalı bir kadın topluluk olan Kat Say, 2026'nın sevilen şarkılarından biri Bel Air ile programımızdaydı. Gypsy Kings ünlü topluluk The Eagles'ın Hotel California adlı şarkısını 1990 yılında söylemişlerdi. Karşınıza geldikten sonra mikrofona geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ünlü Amerikalı kadın şarkıcı Dolly Parton şarkılarından oluşan ve hayatına dair bilgileri de sizlerle paylaştığımız bir bölümle geldi. Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You, Islands in the Stream, Kenny Rogers'la söylediği şarkıdır. Sizlere sunduğumuz önemli teklileriydi. Ardından Michael Marchegi'ye kulak verdik. Scared to Start'la 2024 yılından sizlerle ve bizlerle birlikte olduktan sonra Charlie Puth ve Meghan Trainor, Marvin Gaye adlı 2015 yılı teklisiyle programımızda yer aldı. Ugil, Email Angel ve Ultra Nate bir işbirliği şarkısı olan Moving to the Sun'la 2026'da listelerde boy gösteriyor. O şarkıyı da buluşturduktan sonra sizlerle karşınıza Daniel Powter geldi. Kanadalı şarkıcı 2005 yılına ait Bad Day'i söyledi ki şu anda bize fonumuzda da eşlik ediyor. Son şarkımızı Amerikalı Katy Perry söyleyecek. 2011 yılında piyasaya çıkan, ardından İngiltere listesinde yine boy göstermeye başlayan The One That Got Away ile Katy Perry mikrofonda olacak. Sevgili müzikseverler, gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Tekrar birlikte oluncaya kadar bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk huzurunuzdan sevgiler ve saygılar sunarak ayrılıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına köklü değişikliklerle girdi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul çevrelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençliğin filiz verdiğini söyledi. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor dedi. Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarına damga vuran başarısına 3 alanda puanını artıran tek ülke olduk sözleriyle dikkat çekti. Bu başarıyı karalamaya çalışanları hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okulda incelemelerde bulunan Erdoğan, öğrencilerle sohbet edip şarkılar söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ile öğrencilerin müzik dinletisini izledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güven içinde okula gidip evlerine dönmeleri için güvenlik tedbirlerinin artırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 7 bakanlık arasında imzalanacak okul güvenliği protokolüne dikkat çekti. Okullarımızın güvenliği

en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi Bakan Çiftçi. Okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını ifade etti. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvenli operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı kabule dair fotoğraf paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla telefonla görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden Çağla Öz Tançalan'la Muhammed Said Tançalan tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Butlan davasına ilişkin eski yönetimin temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı temyiz başvurusundan feragat edildiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yeni başkan vekili seçilecek. Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül'de toplanacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız beden kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmada yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 2010. 2010 yılından notalarına kulak vereceğimiz ilk grupsa Atina'dan müzik dünyasına adım atan Verbal Delirium. Verbal Delirium 16 yıl önce yayımladığı So Close and Yet So Far Away albümünden Dancing Generation isimli teklisiyle ilk bölümümüzü başlatıyor. Düşlerin notalarına hoş geldiniz.

0: as the night slowly slips away, the first rays of light appear in the sky, revealing the sinfulness of your naked bodies. Dance now, you fools.
1: 2010 yılından ikinci grubumuz Alman topluluk Acasmic Trail. Enstrümantal albümlere imza atan Acasmic Trail, The Other Planes albümünden Wide Open Spaces isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

2010 yılına kariyerine Fransa'da devam eden Tunuslu topluluk Mirat'la veda ediyoruz. Gitarist Malek Ben Arbia tarafından kurulan Mirat Desert Call albümünden Forever and a Day isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

2010 yılından günümüze doğru geliyoruz ve 2019 yılında kısa bir mola veriyoruz. 70'li yılların progresif rock tarzında müziğe imza atan The T Club, 2019 yılında yayımladığı If When albümünden Say Yes ile ikinci bölümümüzü başlatıyor.

Boston'dan müzik dünyasına adım atan avantgarde metal grubu Kaydat, kurulduğu yıl olan 2003 yılında debut albümünü yayımlamış bir grup. Kaydat, 2019 yılında müzikseverlerle paylaştığı Blasphemy albümünden The Somethingopol isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

2018 yılında Londra'da kurulan, 2019 yılında debut albümünü yayımlayan süper grup Lost Crowns, Every Night Something Happens isimli albümünden Sound as Color isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

2019 yılından sonra 2024 yılına geçiyoruz. 2024 yılından ilk konuğumuzsa Fransız topluluk Moonshine Blast. Moonshine Blast 2024 yılında yayımladığı Realm of Possibilities albümünden No Exit isimli teklisiyle son bölümümüzü başlatıyor.

2024 yılından ikinci konuğumuz Progressive Rock türünün kilometre taşı gruplarından Big Big Train. Big Big Train, The Likes of Us isimli 15. stüdyo albümünden Light Left in the Day isimli açılış şarkısıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakinacı hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin notalarına The Aristocrats ile veda ediyoruz. Duck albümünden Arista Club sizlerle daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: İyi akşamlar değerli Radyo İç dinleyenleri. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan ve saat 24'e dek sürecek olan Caz Ekspres'in bu akşam ilk set konukları Engin Özşahin, Okan Ersan ve İlhan Erşahin.

Caz Express programını dinliyorsunuz değerli dinleyenler. Engin Özşahin, Okan Ersan ve İlhan Erşahin ilk set konuklarımızdı. İkinci setimize geçiyoruz ve Batu Şallıel, Sercan Debeleç ve Aydın Esen bizlerle.

Batu Şallıel, Sercan Debeleç ve Aydın Esen ikinci setimizde radyolarınızdaydı. Caz Express'in üçüncü ve son durağının konukları Mehmet Ergin, Yeşim Pekiner ve Kaan Çelen.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı. TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayımlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. 19. yüzyıl bestecilerinden Louis Farrank'ın Opus 36 Sol Minör 3. Senfonisine değer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Ruth Wasson Henderson'la başlıyoruz. 1932 doğumlu Kanadalı piyanist ve bestecinin piyano eşlikli koro için kaleme aldığı Nehir başlıklı eserini piyanoda Claire Preston'ın eşlik ettiği Lydia Adams yönetimindeki Elmer Eisler şarkıcıları seslendiriyor.

Wasson Henderson'ın Nehir adlı eserini Elmer Aizler şarkıcılarından dinledik. Ragtime stilinde yazdığı eserleriyle üne kavuşan Amerikalı besteci ve piyanist Scott Joplin'in solo piyano için Glad Blues Rag başlıklı parçasıyla devam ediyoruz.

Amerikalı besteci Scott Joplin'in Gladius Reggae adlı parçasını piyanist Donna Coleman seslendirdi. Yine 20. yüzyıl bestecilerinden Jean Coulter'ın orkestra eşlikliği olarak Michael Conway Baker tarafından düzenlenen 4 İrlanda şarkısı var sırada.

Coulter'ın 4 İrlanda şarkısını soprano Linda McGuire ve CBC Vancouver Orkestrası'ndan dinlediniz. Unico Wilhelm van Wassenaar'ın günümüze kalan sayılı eserlerinden Concerti Armonici dizisinde yer alan 5 numaralı konçertoyla devam ediyoruz.

Ludwig Wilhelm van Wassenaar'ın 1740 tarihli Concerti Armonici dizisinden 5 numaralı eseri Combattimento Amsterdam topluluğundan dinlediniz. 17. yüzyılın Fransız bestecilerinden Jacques Gallo'nun Lavta için Dominör Parçalar başlıklı serisi var sırada.

Jack Gallo'nun Lavta için Do Minör Parçalar dizisini Conrad Yunkayanıl seslendirdi. Charles Tomlinson Griffiths'in 1915 yılında Nefesliler ve Arp için yazdığı 3 ton manzara sağdı yapıtının solo piyano için yorumuyla devam ediyoruz.

Gustav Martino'nun keman ve viola için 3 madrigal başlıklı düetini kemanda Andrei Korsakov ve viola'da Mihail Topiko seslendirdi. 19. yüzyılın gölgede kalmış kadın bestecilerinden Louis Farrenc'in Sol Minör 3. Senfonisi ile devam ediyoruz.

Otis Varank'ın Opus 36 Sol Minör 3. Senfonisini Graciella Contralto yönetimindeki Bern Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Rönesans döneminden Carolus Lüton'un 1604 tarihli dinsel eserler serisinden bir örnekle sona eriyor.

Van Nevel yönetimindeki Helgas Ensemble, Carolus Lüton'a ait 6 kısa bölümden oluşan 1604 tarihli bir eser seslendirdi. Euroradio Noturnu programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1943 yılında kurulan Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'nın 29 Ekim 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Delyana Lazarova yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, Antonin Dvorak'ın Opus 53 La Minör Keman Konçertosu'nu seslendirmek üzere davet edilen 1997 doğumlu Moldovalı kemancı Lilia Pozitari. Konser programından ilk olarak Jan Sibelius'un Finlandiya halkının bağımsızlık mücadelesini betimleyen Finlandiya başlıklı senfonik şiirini dinliyoruz.